canım bilip can evine girdiğim, sevgisiyle ihsanına erdiğim, neye baksam hayalini gördüğüm, içim dışım, yanım yörem hep sensin. İnançlarım, yasam, törem hep sensin.

yokluğun var ölüm korkusu gibi. Mübareksin ekmek gibi, su gibi. Dudağımdan eksilmeyen hu gibi, aklım fikrim, dilde zikrim hep sensin. Niyazlarım, Hakk'a şükrüm.

çevresinde dolaştığım nur yüzlüm, hasretiyle belendiğim nur yüzlüm, hak katında evlendiğim nur yüzlüm, dünya ahiret eşim, şahım hep sensin, işim gücüm, günüm gecem,

Yokluğunda sanki kalbim atmıyor. Dil susuyor, kuşlar bile ötmüyor. Sana olan susuzluğum bitmiyor. Kalbim, beynim, can damarım hep sensin. Ünüm, şanım, bütün varım hep sensin. Bütün beyazlarda yüz aklığın var. Tertemiz sularda berraklığın var. Aldığım her nefeste sıcaklığın var. Tek sevdiğim iki gözüm hep sensin. Tanrı şahit, özüm, sözüm.

böbrek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrı. Gönül dosta gider, gelmezem ayrı. Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem anda ölüm olmaz, ölmezem ayrı. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın.

silmeze mayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine solmaz amayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almaz amayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmaz amayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola dönmeze mayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmaz amayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmez amayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara.

Sevdamızı sakınmadan sumsak avuçlarına. Zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun. Gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları. Anne olsak mesela, baba olsak onlara. Yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara. Sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan. Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte, yavrularını uyandırıp incitmesin diye, parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydı sırtımızı o mübarek ellerinde? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı. Sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biticiyim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

kurbağa derin bir süt kasesinin içerisine düşmüşler. Zıplamışlar, zıplamışlar. Fakat kaseden bir türlü dışarıya çıkamamışlar. Kurbağalardan bir tanesi demiş ki, artık buradan çıkamayacağım, kurtulamayacağım. Ümit yok, çaresizim. Bir an önce öleyim de bu acıyı çekmekten kurtulayım. Yani mücadele ediyorum, yoruluyorum, nefes nefese kaldım. Kendisini bırakıyor, teslim oluyor ve bu olup gidiyor. Ama diğer kurbağa mutlaka bir yolu vardır. Ben bunu mutlaka başarabilirim eninde sonunda diyor. Israrla süt üzerinde çırpınmaya devam ediyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Bilmiyor belki. Yani nasıl kurtulacağını bilmiyor ama çırpınıyor. En önemli sır budur. Nasıl başaracağımızı bilmiyoruz belki ama başarmak yolunda çırpınıyoruz. Eğer başarmak yolunda çırpınıyorsanız emin olun başarırsınız. İşte o ikinci kurbağanın hikayesi. Çırpınıyor, çırpınıyor. Bir süre sonra ayaklarının altında yumruk büyüklüğünde bir yağ tabakası birikiyor. Yağ adacığı oluşuyor ve o yağın üzerine çıkıyor, boğulmaktan kurtuluyor. İşte hayat böyledir. Beklenti içerisindeyseniz, ümit içerisindeyseniz çalışmaya devam edersiniz. Size verilen görevi yerine getirmek istikametinde yürümeye devam edersiniz. Eğer sizden istenen ibadetse onu yaparsınız. Konuşmaksa onu yaparsınız. İşe gidip gelmekse onu yaparsınız. Mücadele etmekse onu yaparsınız. Ama ümidinizi kırdığınız yerde bitmişsinizdir. Boğulmaya mahkumsunuz demektir.

önemli bir sırdan bahsettik. Yüksek yetenek alanında, başarı alanında yükselmek, mükemmel olmak, farklı olmak alanında mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gereken önemli bir prensip. Ümit. Asla ümitsizliğe düşmemek. Kendimize sürekli ümit vermek ve çevremizdeki insanlara da sürekli ümit vermek. Ümitin bir başka boyutu. Ümit vermenin bir başka boyutu. Ümit veren bütün insanlar lider insanlardır. Doğru ya da yanlış. Hangi alanda ümit verirseniz verin. Hakta ümit verin ya da batılda ümit verin. Ama ümit veriyorsanız insanları hala belli bir alanda çalışmaya sevk ediyorsunuz demektir. Ümit vermediğiniz noktada çevrenizdeki insanlar o alanda çalışmaktan uzaklaşırlar. Şöyle düşünelim. Bir ağaç, bu örneği çok sık veriyoruz. Bir ağaç diktiğinizi varsayalım. Meyveli bir ağaç, elma ağacı diktiğinizi varsayalım. Ağaç hemen meyve verir mi? Bir beklentiniz var. Niçin ağaç dikersiniz? Elbette meyve verecektir o ağaç. Elbette o ağaç gölge oluşturacaktır güneşe karşı ve altında insanlar serinlenecektir. Ya da o ağaç bulunduğu mekanda bir güzellik olacaktır, bir faydası olacaktır. Bir beklentiniz var sizin, ağaç dikiyorsunuz. Ama bekleyeceksiniz. Beklenti içerisinde olmaya devam edeceksiniz. Bugün ağacı diktiniz, bir sene sonra ağaçtan meyve bekleyemezsiniz. Ağaçtan meyve bekleyeceksiniz elbette. Meyve beklemeye devam edeceksiniz her yıl. Her yıl ta meyve verinceye kadar. Beklerseniz ve beslerseniz o ağacı meyve verir. Çiftçileri düşünün. Bir sene çalışıyorlar. Bir sene tarlalarda sabah akşam gece gündüz çalışıyorlar. Ter döküyorlar. Niçin? Bir beklentileri var. Bir ümitleri var. Buğday eken çiftçileri düşünün. Sonuçta başak beklentisi vardır. Eğer başak beklentisi yoksa, bir meyve elde edeceklerini düşünmüyorsa çiftçiler, niçin tarlalarında gecelerini ve gündüzlerini feda etsinler? Hayat da böyledir sevgili dinleyenler. Hayat da böyledir. Ve hayatın çeşitli alanlarına, çeşitli şekillerde bir şeyler ekeriz. Meyveler ekeriz, sebzeler ekeriz, yetenekler ekeriz, çekirdekler atarız. Ve biz bunları beslemek zorundayız. Biz bunları ümit içerisinde besleriz. Bunları nasıl besleyeceğimizi, nasıl sürekli zaman içerisinde besleneceklerini yüksek yetenek konuşmalarımızın bir kısım bölümlerinde zaman zaman anlattık. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ama hayat bir ağaçtır, meyveli bir ağaç. İnsan bu kainatın en güzel meyvesidir. Bu kainatın meyvesidir insan. Ve insan

İnsan bu kainatta bir meyve olarak en tatlı meyve olmak için çalışmak, çırpınmak üzere yaratılmıştır. Şu halde başarı beklentisi içerisinde olmak zorundayız. Başarmak beklentisi içerisinde. Neyse bizim nazarımızdaki, bizim zihnimizdeki başarı imajı her neyse, o her neyse onu başarmak için mutlaka beklenti içerisinde, arzu içerisinde olmalıyız. Arzu ümittir. Ümidiniz bitmişse arzunuz bitmiştir. Beklentiniz bitmişse ümidiniz bitmiştir. O zaman siz de bitmişsiniz.

Bekleyen insan, beklenti içerisinde olan insan, ümit içerisinde olan insan, ancak ve sadece Allah'tan istemeye devam eden insandır. Ümidiniz bittiği yerde Allah'tan artık istemez olursunuz. Hatta ümidi bitmiş bir insan, ümitsizliğe kapılmış bir insan zınnen örtülü olarak Allah'ın rahmetini de itham etmiş olur. Halbuki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın bize olan ihsanı, bugüne kadar olan ihsanı nihayetsiz, bugüne kadar olan nihayetsiz ihsanına baktığımız zaman onun aslen bize rahmet ve ihsanını göndermek istediğini anlarız. Niçin bu kadar farklı ihsanlar göndermiştir? Her saniye onun yarattığı oksijenle soluyoruz. Ve onun yarattığı bu dünyada onun ortaya koymuş olduğu ısı dengesinden, soğuktan donmaktan kurtuluyoruz ya da sıcaktan yanıp kül olmaktan da kurtuluyoruz. Ve bu dünyada onun yarattığı rızıklar sayesinde biz ayakta kalmaya devam edebiliyoruz. Onun verdiği beyin sayesinde ve o, bu beyni bize bir mekanizma olarak, bir makine olarak yaratıp da al artık kendi kendine çalışan bu makine senin olsun dememiştir. O rahmetiyle her an, şu anda ve bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi sürekli bizim üzerimizdedir. Yani şu anda onun rahmeti bizim üzerimizdedir. O rahmet eliyle bizim beynimize hakimdir. Soluma sistemimize hakimdir. Böbreklerimizin çalışma sistemine hakimdir. Her an, her saniye, her salise hakimdir. Sürekli bizi koruyan Allah. Sürekli tüm vücut sistemimizi koruyan Allah. Sürekli her saniye bize oksijen temin eden Allah. Nasıl olur da rahmetini bizden esirger? Hayır, esirgemez. Ondan asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Ümitsizliğe kapıldığınız yerde bitiyorsunuz gerçekten. Şu olabilir. Dünyada imtihan ile karşı karşıyayız. İmtihan ediliyoruz. Şu halde Rabbimiz bizi imtihan etmek için çeşitli zorlukları karşımıza koyacaktır. Ve bizim mana alemindeki derecemizin yükselmesi için bu dünyada hayatta karşımıza bir kısım güçlükler çıkaracaktır. Kömür kalpli ruhlar ile elmas kalpli ruhların birbirlerinden ayrılması için, cennete layık olanlarla cehenneme layık olanların ayrı ayrı saflara geçmesi için Rabbimiz bu dünyada çeşitli zorluklar karşımıza çıkaracaktır. İşte o zorluklardan bir kısmıyla bugün Türkiye toplumu karşı karşıyadır. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini, kimin Allah'ın rahmetine kavuşacağını, kimin de rahmetten mahrum kalacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes, hiç kimse kıldığı namaza bakmasın. Hiç kimse kendini aldatmasın. Hiç kimse ben Müslümanım, hiç kimse ben Allah'ı seviyorum diyerek kendini kandırmasın. Bugün tercihlerimiz hangi istikametteyse, biz hangi saflarda yer alıyorsak yarın o saflarda yer alacağız. Şu halde elbette zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Ufuklar kararacak, zindan olacak. Küfür her tarafı kuşatmış olabilecek ve iman ve Kur'an'a tasallut edenler, saldıranlar güçlü olabilecek belli zamanlarda. Müslümanların maddi anlamda mağlup olduğu dönemler olmamış mıdır? Olmuştur elbette. Ama sonuçta dünya ve ahiret bütünlüğü içerisinde düşünmek zorundayız. Allah'ın rahmetinin sürekli olarak üzerimizde olduğunu şu an görmüyor muyuz? Şu an görüyoruz. Bu saniye görüyorsunuz. Nefes alabiliyorsunuz çünkü. Anlayabiliyorsunuz. Ve ben konuşabiliyorum. Söz söyleyebiliyorum. Şu halde böyle bir Allah'tan ümit kesmek, beklentiden uzaklaşmak, ondan istememek,

0: gerçekten ona karşı çok büyük bir hürmetsizliktir. Zimmen onun rahmetini itham etmektir ve cezayı gerektirir. Sonuç olarak sevgili dostlar, bekleyen insan, ümit eden insan Allah'tan isteyendir. Kim Allah'tan istemeye devam ederse Allah ona verecektir. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bozdağ.
2: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi.

zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerim, oysa dünyalara sığmazdı umutlarım. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi, günler içimde onulmaz yarasızlar gibi, günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz, şimdi sensiz.

0: maning.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyo kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyaklığa

Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyor. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınlar. Ataş verip düneyini yaksınlar. Adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu yavrun sürdüğü hayat. Bizim kişi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceksin. Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşimizsin. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemekte sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlığa çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun dikiyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyla. Yetmiyor polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, buzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

0: Amanın.
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi,

4500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın?

insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Al

çıkmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız daha mı güzeldir

Keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum. Elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum. Gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum. Kokun geliyor uzaklardan, hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum. Ağır

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında, biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak, bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün, nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve

gümbür gümbür bir erkeklik şöleni. Antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün

0: güneşi.
1: Yiyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.
2: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım, yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı.

0: Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı. Şu dağ Osman Han dağı. Şu çağ pasların silindiği, zulmetin delindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ. Gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline. Sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı. Nura hasret insanlık,

meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: mavisine rüzgarda asi. Körsem senden gayrısına, yoksam bozuksam can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel ay karanlık, itten aç yılandan çıplak. Vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar, ne olur gel ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş, etme gel ay karanlık.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Sakın terki edepten. Kuy-i mahbubidar bu. Nazargâh-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edin?

halimi. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım. İlla ki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim. Zahirde batında oldur delilim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm. İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne. Mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

köklü mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey gül yüzlü insanlar. Hicreti anlayıp hicranını asumana salanlar. Güzelliklere yönelip çirkinlikleri ardında bırakanlar. Yolunu ve yönünü doğruluğa akortlayanlar, merhaba. Merhaba ey gönlünü gül bahçesine çevirenler, İhtiram edilen ay-ı Muharrem'e hürmet edenler, hak yolunda hakikate yürüyenler, merhaba. Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim, cümle yarana yürekten bir selam edelim.

Evet, cümle dostlara, cümle yarana selamlar olsun. Muhabbetin en kavisi olsun. En kucaklayıcısı, en sarmalayıcısı, en sımsıcağı olsun efendim. Selamlar, merhabalar. ...16 Haziran 2026 Salı gününden... Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan bendeniz Uğurcan Polat, merhabalar efendim. Muharrem orucunun başladığı Muharrem ayının şu ilk gününde hicretimiz nereye diye kendimize, yüreğimize, aklımıza, yaşayışımıza soracağız. Hazreti Peygamber Fahri Kainat Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Peki bizim hicretimiz nereye? Senin hicretin nereye? Yüce Rabbimizin yar olmasını, yardımcı olmasını, tevfikte bulunmasını, ihsanda, keremde bulunmasını niyaz ederek hepimizin kendimize doğru bir hicreti başlatması, bugün için bunu düşünmesi, tefekkür etmesi çok önemli efendim. Sözlüğe bakıldığı zaman hicret terk etmek anlamına geliyor. Yönünü doğruya doğrulttuğunda arkanı yanlışlara çevirmek anlamına geliyor. Biz hangi yanlışlara sırtımızı çevirip hangi doğrulara yönümüzü döndüğümüz konusu bugünün en önemli tefekkür konularından biri olsa gerek. Yine aynı şekilde hicret, terk etmek anlamıyla beraber ayrılmak gibi bir anlamı da var. Biz nelerden ayrılıyoruz ve nerelere koşuyoruz? Nereyi terk ediyoruz? Nereden ayrılıyoruz? İstikametimiz, kıblemiz ne yöne? İşte hicreti anlamaya çalıştığımız şu ayda, şu günlerde, hususen bugün de bunlar üzerinde tefekkür etmeye mecburiyetimiz var. Üzerimizde bir hak olarak duruyor efendim. Yine bilindiği gibi hicret ilgisini kesmek anlamına geliyor. Bir şeyden ilgimizi kestiğimizde başka bir yere ilgimizi gösteriyoruz. Yönümüzü döndüğümüzde başka bir yöne dönüyoruz. Arkamızı bir yere döndüğümüzde yönümüz bir yere dönmüş oluyor. Bir şeyi terk ettiğimizde bir yere yürüyoruz. Bir yerden ayrıldığımızda başka bir istikameti hedefliyoruz. Peki bu istikametler, bu yönelişler, bu kıble tayini nereye doğru? İlgisini kesmek anlamında düşündüğümüzde hicreti Muharrem'in bu ilk gününde acaba nelerden ilgimizi kesiyoruz ve nelere ilgimizi yönlendiriyoruz? Oraya doğru onları güdülemeye, götürmeye yönlendiriyoruz. Efendim, hicreti olanın hicranı olur. Hicranı olmayanların hicreti olmamış demektir. Hicranımız hangi yönde? Bizim çığlıklarımız, kaygılarımız, korkularımız, depresyonlarımız, endişelerimiz, korkularımız, rüyalarımıza giren kabuslarımız hangi yönde? Yani
neyin hicranını yaşıyoruz? Hicranını yaşadığımız şeyler ulaşmayı arzu ettiğimiz, kavuşmayı dilediğimiz iyilikler mi? Yoksa bizler kötülüğe doğru bir yolculuk yapıyoruz ve hicranımız oraya mı? Bedenimiz nereden nereye hicret ediyor? Bu meseleyi konuşmamız, üzerinde düşünmemiz ve bir çıkarımda, bir hükümde bulunmamız lazım. Kalbimiz nereye hicret ediyor? Kalbimiz neredeydi? Önce onu bir tespit etmemiz gerekir, bir teşhis etmemiz gerekir. Ardından bir kabulümüzün gelmesi gerekir. Evet, böyleyiz, buradayız. Ve şu acılar içerisindeyiz, şu haller içerisindeyiz, şu sıkıntılar içerisindeyiz dememiz lazım. Önce kalbimizin nerede olduğunu, hangi acıları, hangi çığlıkları attığını kabul etmemiz lazım. Teşhisten sonra ardından da istikameti düşünebiliriz. Evet, bedenimizin hicreti ne yöne? Kalbimizin hicreti hangi istikamete? Ve lisanımızın hicreti nereye? Bütün bunlar hicreti düşünmemiz gerekirken, düşünürken üzerinde mutabık kalmamız gereken, kendimizle mutabık kalmamız gereken önemli meselelerden birisi. Hicret konusu sadece bedenen bir yerden bir yere gitmek anlamını taşıyorsa bizim için orada bir eksik anlama, bir eksik idrak, bir eksik anlayış var demektir. Bugün biraz bunların üzerinde durmayı arzu ediyoruz. Bunu yapmaya çalışırken, başarmaya gayret ederken elbette Cenab-ı Hak'tan, Yüce Rabbimizden, Yaratıcımızdan yardım dilememiz lazım. Allah'ın yar olduğunu bilmemiz lazım. Yardımın ondan ancak gelebileceğini hesaba katıyor olmamız lazım. Başka bir yardımcımızın olmadığını, başka bir yardım edenimizin olmadığını kavramamız lazım. Dilerseniz şöyle başlayalım. Cem Karaca'dan Allah yar diye başlayalım. Allah yar ve yardımcımız olsun bu hicretimizde inşallah.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. 16 Haziran 2026 Salı gününden, Muharrem ayının ilk gününden hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle bir kere daha radyolarını yeni açmış olan dostlara selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. İhtiram edilen ay olan Muharrem ayının bereketi, feyzi, nuraniyeti inşallah kalplerimizde makes bulsun, akıllarımızda makes bulsun, ruhlarımızda karşılık bulsun ve biz bu ayın hürmetine hicretimizin nereye olduğuna ilişkin karar verebileceğimiz, teşhislerimizi, tespitlerimizi kararlılıkla yapabileceğimiz ve buradan harekette doğru istikamete hicretler yapabileceğimiz bir ay, bir tefekkür ayımız olsun inşallah. Efendim hicret inanç uğruna yapılan biliyorsunuz zorunlu ülkeni, memleketini doğup büyüdüğün, kendini var ettiğin, aileni kurduğun, dünyaya geldiğin, içine doğduğun mekanı terk ederek başka bir yere gitmek demektir. Terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek gibi anlamları var, hicranı var. Hicreti olmayanın hicranı olmayacağını kabul etmemiz lazım. Bir hicranımız varsa bu bizim hicretimizdendir. Ama hicretimiz doğru bir yere mi, sağlıklı bir yerde mi? Hicranlarımız Cenab-ı Allah'ın manasına uygun mu? Efendimizin, Fahri Kainat Efendimizin duruşuna, öğrettiklerine uygun mu? Nerede hicranlarımız? Yoksa dünyevi hicranlarımız mı var? O sebeple kaygılardan, korkulardan, endişelerden, vesveselerden, depresyonlardan kurtulamıyor ve onun vaveylasını, onun hicranını mı yaşıyoruz? Yoksa daha iyi olma, daha güzel olma, daha doğru olma, daha istikametli olma, daha sağlıklı biçimde ilerleme, kendimizi aşma, kendimizi bulma, kainattan mana devşirme, anlam yükleme, kendimizin anlam üretmesi ifade edebileceğimiz bir başka çerçevede hicretimi yaşıyoruz. Bu mesele çok önemli. Hicretimiz nereye? Hazreti Peygamber'in hicreti olduğu gibi değerli dostlar, bütün peygamberlerin aleyhisselam hicretleri var. Kur'an'a baktığımızda bunları göreceğiz. Yani hicreti olmayan neredeyse peygamber yok gibi. Genellikle de ne yazık ki kavimler kendi işlerinden gelen peygamberleri kabullenmekte, onun yolundan yürümekte zorlanıyorlar ve peygamberleri hicrete, göçe mecbur kılıyorlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamberi şehri terk etmeye, bulunduğu şehri terk etmeye zorlarsanız Cenab-ı Allah'ın sünnetullahı gereği bunu yapanların kendisiyle de bununla karşılaşacağı, bu durumla karşılaşacağı ifade ediliyor ve burada sünnetullah kavramı kullanılıyor. Bütün peygamberlerin hicreti neredeyse var. Kur'an'a baktığımızda bu ayrıntıları görüyoruz. Dolayısıyla hicret hayatın çok önemli bir gerçeği. Tabii bizim de mesela hani fiziki hicretlerimiz var. Geçinmekten dolayı, işte evlilikten dolayı, daha iyi imkanlara ulaşmaktan dolayı, tahsilden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı fiziki hicretlerimiz var. Ama burada kastettiğimiz hicret sadece fiziki hicretten ibaret değil. Bir mana hicretimiz, bir zihni hicretimiz, bir kültür hicretimiz olması gerekir. Hakikate bir hicretimizin olması gerekir. Düşüncede bir hicretimizin olması gerekir. Bütün bunları bugün konuşmaya çalışacağız. Eğer bu fiziksel hicretten, bedeni hicretten bir mana hicreti anlamı çıkartamazsak kendimiz için o zaman mevzuyu eksik anlamış oluruz.
Değerli dostlar, hicret strateji gerektiren bir durum, istihbarat gerektiren bir durum, lojistik ve tedarik gerektiren bir durum, jeopolitik tercihleri de içine alan bir durum, demografik entegrasyonu da hesaba katmayı gerektiren bir durum ve aynı zamanda diplomasiyi de icap ettiren bir durum. Aslında bedeni hicret dediğimiz fiziki hicreti düşünürken de bizler yeterince bir kavrayışla düşünmüyoruz. Peygamber Efendimizin aleyhisselam Mekke'den Medine'ye geldiğini düşünüyoruz. Bir işte mağara metaforumuz var. Oradaki işte güvercinler metaforumuz var. Ve ağ metaforumuz var. Onun dışında hicret dediğimizde karşılanması var tabii Efendimizin. Onun dışında hicret dediğimizde bugüne taşıyacağımız, bireysel hayatımıza taşıyacağımız, şuurumuza taşıyacağımız, zihinsel dünyamıza taşıyacağımız fazla bir şey çıkartamıyoruz buradan. Aslında esas bunları çıkarmamız lazım. Bugün biraz bunlar üzerinde konuşmak isteriz. Biliyorsunuz Kureyş'in suikast planı söz konusu ve bu suikast planlı istihbarat eden Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırtıyor ve bir şaşırtma taktiği yöntemi uyguluyor. Her gün bizim nefsimizin, şeytanlarımızın mütecessim olmuş, bedenlenmiş, cisimlenmiş olan şeytanların imanımıza karşı saldırılarına, şirk oklarını atmalarına, değil mi? Nifak oklarını atmalarına, bizi Müslümanmış gibi kendimize hissettirerek aslında tam da tersi bir müşrik ahlakıyla yaşamaya yönlendiren, o böyle kalbimize atılıp uyuşturan, hipnotize eden o okların farkına varmak, bunun istihbaratını, yani gönlümüz, kalbimiz, nefsimizden gelecek olan, şeytandan gelecek olan, nefisten gelecek olan o istihbaratı yaparak kendi kalbimizi, kendi ruhumuzun güvenliğini düşünerek, yani tevhidin güvenliğini düşünerek, muvahhid olmanın güvenliğini düşünerek sağlam bir imanla yaşayıp sağlam bir imanla göçmeyi düşünerek, bu güvenlik yöntemi açısından olaya bakarak ve kalbimizin, nefsimizden gelecek olan istihbaratları dikkate alıp bir çözüm bulması anlamında dikkatli olmamız gerekiyor. Yani burada bir strateji yapmamız icap ediyor. Çünkü Hazreti Peygamber bu bedeni hicretini yaparken Kureyşlilerden gelecek olan suikast haberini almıştı. Kureyşlilerden gelen o suikast haberi gibi acaba bizim gönlümüzün, ruhumuzun, inançlarımızın, akidelerimizin suikasta uğraması konusunda ne gibi istihbaratlar var? Kalbimiz istihbarat alabiliyor mu? Nefsimizin oyunlarına ilişkin istihbaratlar elde ediyor mu? Böyle bir güvenlik ciddiyetiyle bakıyor mu olaya, yoksa ne yaptığımız belli olmadan biraz öyle biraz böyle, biraz nefisten biraz gönülden, biraz Kur'an'dan biraz dünyadan filan gibi böyle yuvarlana ne olduğu tam belli olmayan, şekli açığa çıkmayan öylesine bir hayat mı yaşıyoruz? Eğer öylesine bir hayat yaşıyorsak Hazreti Peygamber'in hicretindeki stratejiyi kavramamışız demektir. Onun istihbarat ve güvenliğe vermiş olduğu manayı kavrayamamışız demektir. Eğer bu güvenlik meselesini kavrayamazsak, buradaki kalbin nefisten, şeytandan istihbarat almasını, bir genel kurmay gibi çalışması meselesini anlayamazsak, hicretten hayatımıza düşüreceğimiz izler çok az olacak. Hazreti Ali Efendimizin yatağa yatması ve orada hiçbir tereddüt, hiçbir kaygı yaşamadan Hazreti Peygamber'in öldürülme istihbaratı alınmış olmasına rağmen onun yatağına yatıyor olması ve burada İmam-ı Ali'nin, Hazreti Ali'nin en ufak bir tereddüt, en ufak bir kaygı, bir endişe, bir korku yaşamaması meselesi de çok önemli. Bunu da bir kenara yazmamız lazım. Bu hadiseyi mana bilimleri ihlasın tanımı olarak veriyorlar. Yani mana bilimlerinde ihlasın tanımı nedir diye sorduğumuzda, baktığımızda Hazreti Ali Efendimizin, Peygamber Efendimizin yatağına
en minik bir kaygıyı bile düşünmeden yatıyor olması ve büyük bir güvenlik içerisinde, büyük bir huzur içerisinde Hazreti Peygamber'in kurtulmasını dileyerek kendisinin orada kaygısız bir biçimde yatıyor olmasıydı. Bu da bizim üzerinde düşünmemiz gereken hicretin önemli mesajlarından birisi. Efendim biliyorsunuz hicret aynı zamanda bir işte kriz meselesidir. Bir istihbarat alınıyor, bir suikast istihbaratı alınıyor. Burada bir kriz var. Bu krizin yönlendirilmesi, bu krizin aşılması, daha doğrusu bu krizin yönetilmesi konusu çok önemli. İşte şirket yöneticileri, işte CEO'ları bunu çok iyi bilirler. Biz de burada buna bakmamız lazım. Yani bir kriz yönetebiliyor muyuz? Nefsimizle kalbimizin çatışmasında, şeytanla ruhumuzun çatışmasında mevzuya bir kriz yönetimi olarak bakabiliyor muyuz? Ve biz burada bir

orada bir karar vermemiz gerektiğinde ve bir kriz varsa ortada, bir suikast istihbaratı varsa burada nasıl bir kriz yönetiyoruz? Kriz yöneticisi olmak bakımından da hicreti düşünmekte yarar var. Şimdi o kriz yönetiminde kendisinin takip edileceğini bilen Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselam aynı yoldan gittiğinde takip edileceğini ve kolaylıkla kendisine ulaşılabileceğini biliyor. Mekke'den Yesrib'e olan o yolculukta, o hicrette takipte yakalanma meselesi var. Şimdi işte burada tam da Hazreti Peygamber stratejik bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Bir kriz yönetimi gerçekleştiriyor. Kriz yönetimini ele alıyor ve orada bir şaşırtmaca yapıyor. Mekke'den Medine'ye daha kestirme gidilebilecek yolları değil, daha dolambaçlı bir yolu tercih ederek kendisini arkasından takip edecekleri burada yanıltıyor ve Sevr mağarasına, bildiğiniz gibi, 3 gün beklemek üzere oraya gidiyor. Bu tam bir kriz yönetimi meselesidir. Hadiselere bir strateji ile yaklaşma meselesidir. Bir öngörü ile yaklaşma meselesi. Bütün bunlardan anlıyoruz ki biz hicreti düşünürken, hicreti anlamaya gayret ederken, hicreti tanımlarken, buradan kendi hicretimize çıkarımlar yapmaya çalışırken bunun bir strateji olduğunu, bunun bir kriz yönetimi olduğunu, bunun bir öngörü meselesi olduğunu, bu öngörüyü vahiden ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu olayları yorumlamaktan, yani Sûre-i Yusuf'ta geçen tevilat-ı ahadis yapmaktan geçtiğini, olayları kavramaktan, olayları yorumlamaktan ve buradan bir öngörü çıkarmaktan geçtiğini de anlıyor olmamız lazım. Yani hicreti anlatırken, hicreti dinlerken sadece işte o mağaradaki duygusal meseleleri anlatarak geçersek eğer, kendi hicretimize giden yolda kendimizi de tıkayabiliriz. Bu bir gerçek anlamda strateji meselesidir. Gerçek anlamda bir taktik meselesidir. Ve gerçek anlamda bir kriz yönetimi mevzusudur. Olaya bir de buradan bakmamız lazım. 3 günde alabileceği yolu, yol uzatarak 3 gün işte mağarada kalarak 8 günde, hatta bazıları 11 gün diyorlar, 13 gün diyorlar, 17 gün diyenler var. Başka bir rota çizerek, başka bir istikamete gidiyor ve Cenab-ı Allah'tan burada yardım diliyor tabii ki. Allah yar ve yardımcısı, birlikte gidiyorlar. Ama Hazreti Peygamber Hatem-ül Nebi olmasına rağmen, son Nebi olmasına rağmen bütün fizik şartlara riayet ediyor. Bütün istihbarat şartlarına itibar ediyor. Bütün güvenlik yöntemlerini, önlemlerini almaya ve güvenlik yönetimine itibar ediyor. Lojistik tedariği konusuna itibar ediyor. Jeopolitik yola göre bir tercihte bulunuyor. Bir hesap yapıyor. Ve oradaki durumu düşünüyor. Öncesinden tedbir alıyor. Deve kiralıyor. Kendisine yol gösterecek olan bir murabba, bir yol göstericisi, bir izci kiralıyorlar ve yola böyle çıkıyorlar. Yani dolayısıyla dini anlarken, imanımızı anlarken, Hazreti Peygamber'i anlarken, hicreti anlamaya çalışırken, Hazreti Peygamber'in yaşadığı dünya şartlarının bütün gereklerini bir peygamber olarak yerine getirdiğini, bir peygamber olarak bunları yerine getirdiğini ve kulluk çizgisinde yaşamaya çalıştığını, bir tolerans beklemediğini, onun yani beşeri şartların dışında herhangi bir umut içerisinde olmadığını, o sadece kulluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Stratejisini yapıyor, istihbaratını değerlendiriyor, güvenlik yöntemi olarak bakıyor, bir CEO gibi kriz yönetimi yapıyor, lojistik tedariği yapıyor, yol güvenliğini sağlıyor, onları şaşırtacak olan şaşırtacak eylemlere giriyor. Yani Hazreti Peygamber, ben son peygamberim, Hatem-ün Nebiyim, Adem'den Hatem'e olan gelen bütün peygamberlerin mananın, vahyin hamiliyim, temsilcisiyim, hafızıyım, mübelliğim diyerek Cenab-ı Allah'tan fiziki şartlara başvurmadan bir torpil beklemiyor. Yani ona güvenerek beni buradan hop alır, bir tayyi mekan yapabilir, bir tayyi zaman yapabilir demiyor. Hazreti Peygamber hicrette bütün beşeri şartlara kulluğu gereği itibar ediyor ve bize burada da, yani bu hicrette de

müthiş bir örneklik gösteriyor. Peygamber de olsanız yaşadığınız dünya şartlarına riayet edeceksiniz. Peygamber de olsanız yaşadığınız dünyanın bilgilerine itibar edeceksiniz. Yaşadığınız lojistiğe dikkat edeceksiniz. Yaşadığınız aldığınız istihbaratları değerlendireceksiniz. Bunu bir güvenlik algısı ile, bir stratejiyle, bir öngörüyle, tevilat-ı ahadis hakkaniyetiyle, ciddiyetiyle yerine getireceksiniz. O zaman kulluğun gereğini yerine getirmiş olacaksınız. O zaman hicretin gereğini yerine getirmiş olacaksınız anlamında müthiş bir örnektir, müthiş bir rol modeldir, müthiş bir istikamet çizicidir, müthiş bir rehberdir, müthiş bir kılavuzdur. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını incelerken buradan da bakmamız lazım. Yani Hazreti Peygamber böylesine çetin bir meselede bir tayyi mekan yapmadığı halde biz böyle sevdiklerimizi, yücelttiklerimizi, ululaştırdıklarımızı, keramet yüklediklerimizi adamların haberi bile olmadan, haberi olsa kabul etmeyecekleri halde hop oradan oraya, oradan oraya götürmeye çalışıyoruz. Bu Hazreti Peygamber'in hicret hakikatine kalbimizle yaklaşamadığımızı, ruhumuzla yaklaşamadığımızı, mevzuyu çözemediğimizi, burada bir analitik eyleme, bir analitik düşünceye, bir fikre giremediğimizi ve torpille yaptığını anlıyoruz ki Hazreti Peygamber bunu yapmadı. Taif'te de yapmadı. Taşlanıyor olmasına rağmen yapmadı. Gündüzleri istirahatleri gecenin aydınlığında yine de ateş gibi olan o kum ve taşlara basarak giderken de bir tolerans beklemedi. Bir tayyi zaman, tayyi mekan beklemedi. Oradan oraya ışınlanmayı istemedi. Yaşadığı anın, yaşadığı zamanın, yaşadığı zeminin bütün gereklerini dikkate alarak ve onlarla mücadele ederek, beşeriyetini sonuna kadar kullanarak ilahi olan nübüvvet emrini yerine getirmeye çalıştı ki sadece hicret meselesinden bunu bile kavrasak başlı başına bir öğreti çıkarmış oluruz. Evet, çöl şartlarında hayatta kalmak için o güzergahın çok önceden planlanması gerekiyordu. Bunu Hazreti Peygamber yaptı. Hazreti Ebubekir develeri önceden hazırladı, satın aldı ya da işte kiraladı. Kızı Esma'ya mesele açıldı ve oraya herkesten gizli olarak ve ciddi bir görünmezlik içerisinde Hazreti Esma'nın erzak taşıması planlandı. Amir bin Füheyre de süt sağarak izleri kusursuz hale getirerek bir lojistik çalışması yaptılar. Tabii Şam yolları, ticaret yolları oluyor, konum meselesi var vesaire. Yani hicretin yapıldığı yerle ilgili jeopolitik tercihler var ama biz bugün hicretin bize düşen manası bakımından neler olabileceğine bakıyoruz. Oraya gittiler, muhacir oldular, hicret ettiler. Hicranlarını kalplerinde büyüttüler, kulluklarında eritmeye başladılar. Hicretin olmadan hicranın olmaz, hicranın varsa bir hicretin vardır demektir. Ama biz hicretimizi neresi yapıyoruz? Yani hicranımız, depresyonlarımız, vaveylalarımız, kaygılarımız nefsten, yani nefsin istediği yere hicret etmekten ve huzursuzluktan, mutlu olamamaktan mı kaynaklanıyor? Yoksa hicranımız daha iyi olma, daha güzel olma, daha doğru olma, daha fazla kulluk sınırında yaşamak için gayretimizden mi kaynaklanıyor sorusu da önümüzde ciddi bir şekilde cevaplanması gereken bir şekilde duruyor dostlar. Evet, Mekke'de 26 Safer'de Perşembe günü suikast kararı alınıyor. Bu istihbarat ediliyor. Bunu öğrenen Fahri Kainat Efendimiz o gece şehri terk ediyor ve ilk durağı olan Sevr Mağarası'na ulaşıyor. 27, 28, 29 Safer günlerinde de, yani cuma, cumartesi, pazara denk gelen günleri de mağarada geçiriyor. 1. Rebiülevvel günü pazartesi mağaradan çıkıyorlar. 8 Rebiülevvel'e göre de, yani genel bilinen bilgiye göre de Kuba'ya iniyorlar. 12 Rebiülevvel cuma günü de Medine'ye ulaşıyorlar. Bu işin fizik yanı. Fakat bizim hicretimiz nereye? Biz neleri terk ederek hicret ediyoruz? Biz nelerden ayrılarak hicret ediyoruz? Biz nelerden ilgimizi keserek bir hicreti gerçekleştiriyoruz? Buradan çıkardığımız mana
nedir, ne olmalıdır? Bunun üzerine yoğunlaşalım. Sami Savni Özer'den bir Allahu Allah diyelim, Allah'tan yardım isteyerek devam edelim.

Tekrar selam radyolarını yeni açmış olan, Instagram yayınımıza yeni gelmiş olan dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hicret konusu sadece tarihsel bir mesele değildir arkadaşlar. Bir şehirden başka bir şehire intikal etmek olarak sadece böyle tanımlayamayız. Böyle tanımlarsak bir tarihi dönemden, bir vakadan bahsetmiş oluruz ama hicretin hakikatine kendimiz hicret etmemiş oluruz. Hicretin hakikatine hicret ederek gerçek anlamda bir hicreti gerçekleştirmek isteyenler bunun üzerinde bir tefekkürü düşünmek zorundalar, stratejiyi düşünmek zorundalar, eylemliliği düşünmek zorundalar, öngörüyü düşünmek zorundalar, olayları okuma dediğimiz tevilat-ı hadis konusunu düşünmek

vermek zorundalar. Aldıkları istihbaratı hesaba katmak zorundalar. Gönlümüzün, nefsimizden aldığı istihbaratları, ruhumuzu ve vahdetimizi bozmak üzere aldığı istihbaratları dikkate almak zorundalar. Yani burada bir manevi hicrete, hicretin manevi yönüne, ruhsal yönüne, değil mi, tefekkürî yönüne de bakıyor olmamız lazım ki Muharrem'i anlayalım, hicreti anlayalım, nerede durduğumuzu anlayalım, nereye yönelmemiz gerektiğini kavrayalım ve bunu bir kararlılıkla da inşallah yerine getirebilelim. Evet, hicretimiz nereye diye soralım. Hicretin nereye diye kendimize sual edelim. Bugün bu soru böyle zihnimizde dolaşsın, dursun. İhtiram edilen, hürmet edilen bu Muharrem ayında, ilerleyen günlerde tabii başka şeyler de konuşacağız. Bugün Muharrem orucunun birinci günü, tutanlara makbul olsun diyelim. Hicretin bizi memnun etmeyen, bizi mutlu kılmayan, bize huzur getirmeyen, bizi imanı tatmine götürmeyen, ikrarımızı güçlendirmeyen, Kur'an'da vahide sabitliğimizi sağlamayan, yani memnun olmadığımız, şikayet ettiğimiz, ruhumuzun muazzep olduğu, hicranlar ürettiği o olumsuz limandan, olumsuz kümeden, olumsuz haneden, olumsuzluklar içerisinden huzura doğru, ilme doğru, İrfana doğru, hakikate doğru, bilmeye doğru, varmaya doğru gitmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla hicreti kendi başına bir bedensel yürüyüş gibi düşünürsek eğer, burada yanlış yapmış oluruz. Bu yanlışa düşmeyeceğimizi varsayıyorum. Bu yanlışa düşmeyelim. Yani düşmemeliyiz bu yanlışa. Diğer türlü sadece tarihi bir vakadan bahsetmiş oluruz. Tarihi bir olaydan bahsetmiş oluruz. Ama hicret bundan ibaret değil ki. Senin hicretin var mı? Varsa hicretin nereye? En son ne zaman hicret etmiştin? Ve bu hicretin nasıl gerçekleşti? Hangi malzemelerle gerçekleşti? Hangi bilgi malzemelerin vardı? Hangi düşünsel malzemelerin vardı? Araya neyi buldun? Hangi izin peşinden gittin? Ve seni nereye götürdü? Nereye ulaştırdı? Bütün bunlar hicret meselesi söz konusu olduğunda aklımızdan çıkarmamamız gereken mevzular efendim. Evet, hicretimiz şu anda yok mu abi? Yavuz abi şu anda yok mu? Gelmiş olması gerekir diye umuyorum. Yayın bir gitti geldi çünkü. Evet değerli dostlar, hicretimiz kötülükten iyilik istikametine olmalı. Yani kötülüklerden iyiliklere doğru bir hicretimiz olması gerekir. Cehaletten anlayışa hicret etmemiz lazım. Müsamahaya hicret etmemiz lazım. Hilm haline, yumuşaklık haline hicret etmemiz lazım. Hicretimiz kötülükten iyiliğe olacak. Cehaletten anlayışa, müsamahaya, hilme olacak. Hicretimiz bize yanlış öğretilen bilgilerden doğruya olacak. Zihnimize kazınan ön yargılardan, ön bilgilerden vahyin gerçeğine olacak. Bize ezberletilen, ezberlemekte de marifet olarak anlatılan ama vahye uymayan, hakikate uymayan, kalbe uymayan, hayatın doğallığına, fıtriliğine uymayan ne varsa, akli olmaya uymayan, yani marufa uymayan ne varsa, oradan doğruluğa, akliliğe, değil mi, rasyonelliğe, hayatın gerçeğine, insanların doğruluğuna, paylaşıma ve üleşmeye doğru bir hicretimizin olması lazım. Hicretin lafını edip de infak olmayan, paylaşımı olmayan, dostlarıyla muhabbetini paylaşmayan, maddi imkanını işte paylaşmayan, bilgisini paylaşmayan, varsa huzurunu paylaşmayan insanların hicret edebildiğini varsaymamız

sadece bir varsayımdan ibaret kalır. Orhan abi selamlar. Dolayısıyla ezberlerimizden, o ön kabullerimizden, yani namaz hocasından öğrendiklerimizden, köyün camisi, cami hocasından öğrendiklerimizden, büyük sahip öğrendiklerimizden, yani ezberlerini bize öğretenleri muhasebe ederek onlardan huzur bulmadığımızı, ruhumuzun onlardan tatmin olmadığını, hayatın doğallığına, akışına uymadığını görüp o yanlış temelleri kırıp o yanlışlardan, o ezberlerden, o ön kabullerden onları terk ederek yönümüzü gerçeğe, hakikate çevirdiğimizde işte o zaman gerçek anlamda hicreti anlamış olacağız ve kendimiz de hicreti yapanlardan inşallah olmuş olacağız. Dolayısıyla ezberlerden kurtulmadan, yanlışlardan kurtulmadan, ön kabullerden kurtulmadan, bizim ruhumuzu azaplar içinde bırakan bu durumlardan kurtulmadan, bu depresyonlardan kurtulmadan hicretimiz tamamlanmamış demektir. Çok çok eskilerden, Üsküdar FM zamanlarından değerli mesai arkadaşım İbrahim Karanfil de burada. İbrahim'cim selamlar. Efendim işte bu hicret malumattan ilme olan hicret olacak. Yani bilgiden ilme olan hicret olacak. Ben bilgiyle ilmi birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Malumat oradan buradan kulaktan duyma. Bilgi de işte Google bilgisi. İşte bir şey okumuşsun, bir roman okumuşsun, birinden bir şey okumuşsun ama bağlantılarını bilmiyorsun, kaynaklarını bilmiyorsun, kaynağını bilmiyorsun, o bilginin nasıl üretildiğini bilmiyorsun, ona itiraz edenleri bilmiyorsun, reddiye yazanları bilmiyorsun, şerh yazanları bilmiyorsun. Yani bağlamlarını, bağlantılarını bilmiyorsun. Bilgi bu. Diğeri ise bir şey biliyorsun ama kime ait olduğunu da bilmiyorsun. Oradan bilgi bir sonraki aşama. İlim ise onlardan sonra gelen ve gelmesi gereken bambaşka bir aşama. Bir uzmanlık da diyebiliriz buna kısmen. Dolayısıyla bizler malumattan, bilgiden ilme de hicret etmemiz lazım. Bildiğimizi tam bilmemiz lazım. Bağlantılarını bilmemiz lazım. Kaynağını bilmemiz lazım. Yönünü bilmemiz lazım. İçerdiği manayı bilmemiz lazım. Başka bilgilerle olan bağlantılarını çözüyor olmamız lazım ki işte ilim buna diyoruz. İşte biz de o malumattan, bilgiden ilme hicret etmeliyiz. Kolay değil elbette. Nefsin arzularından, isteklerinden, hevasından, tutkularından Cenab-ı Allah'ın rızasına, insanların yararına, başkalarının faydasına doğru yol alacağız. Bir hicretimiz olacak. Nefsimizin arzuları değil, insanların ferahı. Nefsimizin arzuları, istekleri değil, insanların müreffeh olması, Allah'ın kullarının bu yeryüzünde rahat yaşaması, rızıklarına kolay ulaşması, hanelerinde huzur bulmaları, mutluluk üzere yaşamaları, üretmeleri, ürettiklerini insanlarla paylaşmalarını sağlayacak bir zeminde, bir düzlemde onlara yardım etmeyi de hicretten sayabiliriz. Yani nefsin arzularından Hakk'ın rızasına, Hakk'ın kullarının razı olduğu bir ortama, Hakk'ın kullarının rıza getireceği, mutlu olacağı, huzur bulacağı, müreffeh yaşayacağı zeminler oluşturmaya gayret etmek, tembellikten oraya gitmek, nefsin arzularından oraya gitmeyi de hicretin manevi yönlerinden sayabiliriz. Konya'da vaizimiz hocamız Hülya Anlar hocamız da geldi. Yanlışlarımız olursa düzeltir buradan. Efendim kibirden tevazuya bir hicretimizin olması lazım. Her şeyi ben bilirim, en iyi ben bilirim, her şeye ben layığım, sadece ben layığım, en çok ben layığım diyerek zihinsel olarak böyle kırmızı halılar serdirdiğimiz, kendimizi herkesten ve her şeyden üstün, farklı, meziyetli gördüğümüz o kibir halimizden, o ego balonu halimizden, o balonun içerisindeki değil mi o şeyi alarak o havayı bizi havalandıran, bizi büyüten, bizi kibire sokan o havayı oradan o balonun içerisinden ustalıkla çekerek tevazuya gidişimizi de hicretten saymalıyız ve bu hicreti hepimizin yapması gerekiyor. Yani ya bende hiç kibir yok demek çok sağlıklı olmayabilir. Hepimizde şöyle ya da böyle bir kibir var.

üstümüze sinmiş olan bir kibir var. Belki istemiyoruz ama sinmiş oluyor. Dolayısıyla o üstümüzdeki o kibri yıkamak, sabunlamak, Arap sabunu sürmek, keselemek gibi, yani bunu fiziki olarak demiyorum tabii, bir sürü yapmamız gereken durumlar var. O zaman o kibirden ancak kurtulabileceğiz. Kibrin o kadar çok çeşitleri var ki bir gün konuşmayı hak eder diye düşünüyorum. Yani bireysel olarak kibrimiz var, ırkımızdan dolayı kibrimiz var, mesleğimizden dolayı kibrimiz var, okuduğumuz okuldan dolayı kibrimiz var, bitirdiğimiz üniversiteden dolayı kibrimiz var. Hatta diplomamızda hangi hocanın imza attığıyla ilgili kibrimiz var, aldığımız sertifikalarla ilgili kibrimiz var, şöhretimizle ilgili kibrimiz var, bilinirliğimizle ilgili kibrimiz var, yazıp çizdiklerimizle ilgili kibrimiz var, benim 5 çocuğum var, kibrim var, işte ben filanın oğluyum, kibri var, ben şu memleketliyim, kibri var, ben şu cemaattenim, ben şu şeyhin müridiyim, ben şu cemaatin müntesibiyim, kibrimiz var. Var oğlu var yani. Nereden baksan bir kibir var. Giyimimizde var, kuşağımızda var, takkemizde var, sarığımızda var. Yani haydarimizde var. Yani bir kibrimiz var. İşte bunları fark etmek de stratejidir. İşte bunları fark etmek de Hazreti Peygamber'in o muhteşem hicretindeki stratejiyi fark etmek demektir. Bunu istihbarat etmemiz lazım. Ruhumuzdaki kibri istihbarat edeceğiz. Yani nefsimizin o kibrini ruhumuz istihbarat edecek ki onunla ilişkili bir güvenlik alanı oluşturabilelim. Onunla ilgili bir strateji geliştirelim. Onunla ilgili bir lojistik tedariki yapabilelim. Evet. O da var bence abi. Ben hiçim mesela, bir ara böyle hatlarda da yazmışlardı. Hiç, o hiç meselesi de başka bir şey. Sen hiçsen, sen diye bir şeyin kalmaması lazım. Ben hiçim efendim diyor. Ben hiçim de aslında bir varlığı ifade etme biçimi, bir kibiri açığa çıkarma biçimi. Hiç olan hiçliğinden haberdar olur mu? Galiba bir eren için anlatıyorlar. Bu Nakşiye'de var biliyorsunuz. Terki dünya, terki ukba, terki hes, terki dünya, terki ukba, terki hes diye, terki terk diye böyle bir silsile var. Umarım doğru hatırlamışımdır. İşte galiba Harun Reşit mürşidini bulmuş, dünyayı terk etmiş, tacı tahtı arkasında bırakmış. Epeyce de yol almış seyri sülükte. Bugün efendisi onu suya göndermiş, çeşmeden su almaya. O sırada da çocuklara da demiş ki taşlayın. Çocuklar taşlamaya başlamışlar. Çocukları taşlamaya başlamışlar. O sırada böyle onlara bir dönmüş bakmış. Bir şey söylememiş. Bir küfür etmemiş. Onların taşından korumamış. Yeniden taşlamamış ama içinden... Ama demiş, ben sultan olsaydım bunu yapamazdınız ya diye bir şey geçirmiş. İşte onun için derler ki örnek olarak, dünyayı terk etmiş ama terk etme duygusunu terk edememiş. Henüz terk etmiş olduğunu terk edememiş. Yani o terk ettiğini biliyor. O terk ettiği şeyi, terk ettiğini hala biliyor. Demek ki terki terk yapamamış. İşte onun için öyle diyorlar. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Terki de terk edebiliyor olmamız lazım. Evet, dediğin gibi ensesine bir şaplak yapıştırdığında, cebindeki bir parayı aldığında, elindeki tesbihi geri vermediğinde ya da böyle hafiften bir eleştiri yaptığında, bir bak bakalım hiçlikte hiç mi, o hiçlikte neler dolu. Çok doğru bir yere temas ettin abi. Evet, yani bir diplomasimizin, bir demografik yapımızın, bir jeopolitik durumumuzun, yani manevi olarak bunları fark ederek hicreti gerçekleştirmemiz lazım. Bir kriz yönetimi yapmamız lazım. Hangi açılardan nefsimiz ruhumuzu taşlıyor? Hangi açılardan şeytanlarımız değil mi, kalbimize oklar atıyor? Hangi açılardan küfür okları atılıyor? Hangi açılardan şirk okları atılıyor? Hangi açılardan nifak okları atılıyor? Kimler atıyor? Mesafeleri nedir? Atılan okun zehirleme şiddeti nedir? Nereye isabet ediyor? Bütün bunlar bir istihbaratı ve bir güvenlik algısını gerektiren bir şey. Yani bir şeye karar vereceğiz. Bir öngörüde bulunacağız. Bir tespitte bulunacağız. Onun için hicret dediğimiz şey öylesine lafla olan bir durum değil. Evet, Rahşani Baba da burada. Muharrem ayında kutluyor. Muharrem orucu da mübarek olsun. Efendim,

Yani malumattan ilme, nefsin arzularından hakkın rızasına, kibirden tevazuya hicretimizin olması lazım. Mesela tembellikten gayrete hicret etmemiz lazım. Değil mi? Konfordan doğal şartlara, herkesin herkese ait olan mevcut şartlara hicret etmemiz lazım. Bunu kolay kabul edebilir miyiz? Mesela şiddetli davranışlarından, öfkeli davranışlardan sakinliğe, sükunete, sekinete hicret etmemiz lazım. Hadi yap bakalım. Hiç de öyle kolay olmuyor. Mesela anlayışsızlıktan empatiye hicret etmemiz lazım. Her şeye söyleniyoruz. Her şeye kızıyoruz. Ben buna layık değilim diyoruz. Bu bana nasıl yapılıyor? Bak burada hem kibir var hem başka şeyler var tabii anlayışsızlığın altında. Bütün bunları tahlil etmek, çözümlemek işte bir kriz yönetmeyi gerektiriyor. Neyi terk ettiğini ve nereye yönlendiğini bilmek gerekiyor. Yani bir hicret bilincinin olması gerekiyor. Bir yöneliş bilincinin, bir terk bilincinin olması gerekiyor. Bir terkler listemizin olması gerekiyor. Bir terkler fıkhımızın olması gerekiyor. Bir terkler önceliğimizin olması gerekiyor. Bütün bunlar bir strateji, bir istihbarat, bir öngörü, bir güvenlik. Neyi güvenli alana alacağız? Neleri güvenli alana alacağız? En çok bize ne taşlanıyor? Bütün bunlar çok çok önemli bir mesele. Şimdi mesela benim güvenlik alanına almam gerekenlerle diyelim ki Rahşani Baba'nın, Önder abinin, Hamza abinin, diğer dostların güvenlik alanına alacağı şeyler aynı olmayabilir. Yani hicret ettireceğimiz, kötülükten iyiliklere doğru hicret ettireceğimiz duygular birbirinden farklı olabilir. Sende hicret etmesi gereken A özellik olması gerekirken bende B özellik olabilir. Bunlar fark edebilir. Mühim olan bu değil zaten. Mühim olan burada bir hicret bilincine, bir şuuruna, bir hicret stratejisine, bir hicret anlayışına, bir hicret kavramına, bir hicret planlamasına uygun olup olmadığımız, buna yatkın olup olmadığımız meseleyi bu ölçüler içerisinde değerlendirip değerlendirmediğimiz meselesidir. Yoksa vaizlerin işte çok güzel anlatıyorlar, anlattıklarını dinleyerek, hislenerek bunu çözemeyiz. Yani o anlattıklarından bir bilgi edineceğiz. O anlattıklarından bir yol tarifi çıkartacağız. O anlattıklarından bir istikamet çıkartacağız. Bir kılavuz oluşturacağız, değil mi? Bir navigasyon oluşturacağız. Kendi ruhumuzun, kendi kalbimizin bir nevi bir anlam haritasını çıkartacağız. Nerede anlam yoklukları var? Nerede anlam boşlukları var? Nerede anlam yanlışları var? Nerede yanlış anlam yüklemeleri var? Bütün bunları o haritada fark edip onları doğru yere sevk etmek, yanlışları oradan tahliye etmek, onlara terk ettirmek, yanlışlara hicret ettirmek, doğruları da oraya hicret ettirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Hicret meselesini, Muharrem meselesini anlamak istiyorsak bütün bunlara dikkat kesilmemiz lazım. Ciddiye almamız lazım. Olayları ciddiye almamız lazım. Kendimizi ciddiye almamız lazım. Kalbimizi ciddiye almamız lazım. Ruhumuzu ciddiye almamız lazım. Aklımızı ciddiye almamız lazım. Hayatı ciddiye almamız lazım. Biz bu hicretleri düşünmeden dünyadan hicret edebiliriz. Mesela dün bir genç oyuncu 35 yaşında sekteyi kalpten mesela dünyasını değişti. Herkes onu konuşuyor. Sokakta akşam yürürken duydum. Yani nasıl oldu, öyle oldu, böyle oldu. Yani hepimiz bu hicret meselesini bu dünyadan hicret etmeden, ahirete öteye kanatlanmadan çözmemiz lazım. Bir strateji geliştirmemiz lazım. Yoksa kalbimize yazık ederiz, ruhumuza yazık ederiz. Oturup kalkıyorsak birlikte, muhabbetleşiyorsak birlikte, birbirimizi seviyorsak, birbirimize değer veriyorsak, aynı muhabbet ortamında bulunuyorsak birbirimize hicret konusunda yardım etmemiz lazım. Birbirimize doğru dokunuşlarda bulunmamız lazım. Kulaklarımıza kar suyu kaçırmamız lazım. Maçtan konuş, siyasetten konuş, şiirden konuş, musikiden konuş. Tamam bunlar da güzel, ilgiliysen. Fakat bu hicreti de konuşmamız lazım, değil mi? Bu hicret meselesini de konuşmamız lazım. Dün anlattığımız gibi o konuları konuşmamız lazım. Kelbela'yı konuşmamız lazım. Manayı konuşmamız lazım. Gözyaşımızı konuşmamız lazım. İşte neye arka döndüğümüzü, neyi terk ettiğimizi, nereden ayrıldığımızı, nereye yöneldiğimizi, nelerle yönlendiğimizi, hangi stratejiyle yönlendirdiğimizi, kiminle bunu yaptığımızı filan düşünmemiz lazım. Yani mevzu

ciddi arkadaşlar. Yani böyle karambole getirebileceğimiz bir mesele değil bu hicret meselesi. Zulümden adalete mesela nasıl hicret edeceğiz? Burada Hazreti Hüseyin Efendimiz'i değil mi? Piştar edilmiş olacağız. Yani liderimiz olacak, Hazreti Hüseyin Efendimiz olacak. Yani zulümden adalete nasıl olacak? Zulümden adalete hep konuşuyorsun ama kendi özel dünyanda, kendi hayatında, bireysel ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde zulümden adalete doğru bir öncülük yaptın mı? Bir şey yapabildin mi? Dolayısıyla bu mesele çok önemli. Dolayısıyla kibirden, yani tanrılıcılık oynamaktan kulluğa hicret edeceksin. En mühimi de bu yani. Şeyde Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana ile ilgili bir menakıp anlatırlar. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi soruyor üstadı Hazreti Şems'e. Hazreti Şems diyor ki buraya gelene kadar benden başka efendim kimleri irşad ettiniz diyor bu yolculukta. Hazreti Şems diyor ki kimseyi irşad etmedim Celaleddin diyor, ey Celaleddin. Buna şaşırıyor tabii Hazreti Mevlana, Hazreti Pir buna şaşırıyor. Aman efendim diyor, yani hani böylesine müthiş bir mürşitten, müthiş bir enerjiden, Şems yani güneş ışığını yayıyor. Böylesine bir Şems'ten, bir güneşten hani irşad olunmaması, insanların istifade etmemesi, yanlıştan doğruya hicret etmemesi, benlikten değil mi ferdiyete hicret etmemesi, şirkten tevhide hicret etmemesi, küfürden imana hicret etmemesi, kaçınganlıktan ikrara hicret etmemesi mümkün mü anlamında, aman efendim diyor. Bunun üzerine Hazreti Şems, Hazreti Pir, aşkın piri diyelim, şöyle diyor. Senden başka kul olana rastlamadım diyor Celaleddin. Hepsi tanrılaşmışlardı. Herkes uluhiyet peşindeydi. Bu çok ağır gelmişti bana bunu öğrendiğimde, Haluk Nurbaki hocamdan dinlediğimde çok ağır gelmişti. Yani hepimiz küçük küçük tanrılarız. Hepimizin sevdikleri küçük küçük tanrılar. Cemaat liderlerimiz küçük küçük tanrılar bizim zihnimizde. Mürşitlerimiz küçük küçük tanrılar. Şairlerimiz, ozanlarımız, yöneticilerimiz zihnimize küçük küçük tanrılar, fark etmeden onlar kalbimizi istila ediyorlar. İşte bu onları yerli yerine oturtmak da adalet demek, zulümden kurtulmak demek. Yani madem zulümden adalete hicret edeceğiz, her şeyi olması gerektiği yere çekmek, oturtmak, işte o zaman hicreti anlamış oluyorsun. Ona da zulüm etmiyorsun. Kendi kalbine de zulüm etmiyorsun. Tevhidi anlıyorsun. Allah'ı biliyorsun. Birlemeyi biliyorsun. Değil mi? Yani ihlasla bunu yapıyorsun. Süreyi ihlası hayatına şey yapıyorsun. Üzerine pislik yağmaktan böylece kurtarmış oluyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz böyle buyuruyor. Hani şirkin bulaşanların üzerine pislikler yağar diyor. İşte bunları hastalıklar olarak düşün. Dertler olarak düşün. Bir sürü belalar olarak düşün. İçinden çıkamadığımız, kıvrandığımız, bizi böyle hicranlara sevk eden şeyler olduğunu düşün. Eğer biz doğru yere hicret edebilmiş olsaydık, hicranlarımız depresyon şeklinde çıkmayacaktı. Daha fazla insana ulaşalım, daha doğru biçimde olalım, biraz daha kıvamımızı geliştirelim, kemalatımızı yükseltelim değil mi? Biraz daha rafine olalım, biraz daha iyi Müslüman olalım, biraz daha iyi mümin olalım, biraz daha iyi derviş olalım, biraz daha iyi aşık olalım, biraz daha iyi Kur'an talebesi olalım diyecektik. Vaveylamız buradan çıkacaktı. Hicranımız buradan çıkacaktı. Ama hicranımız nefsimizin bize verdiği eziyetlerden çıkıyor. Bu da bizim hicretimizi yapmadığımızı ya da yanlış yere hicret yaptığımızın belgesi, kanıtı. Evet değerli dostlar, gösterişten sadeliğe hicret etmemiz lazım. Hikayelerden, uydurma anlatımlardan vahye, vahyin talebesi olmaya hicret etmemiz lazım. Nebimize ilişkin mucizevi anlatımlardan doğruluklarını kabul ederek onun kulluk sırrına verdiği ehemmiyeti, kul diye başlayan ayetleri, bütün bunları hicret açısından düşüneceğiz ve kulluğa, peygamberimizin kulluğa sürekli abduhu oluşuna bizim de hicret etmemiz lazım. Bizim de abduhu diyerek abduhu'ya hicret etmemiz lazım. Filanın oğlu, filan yerde yönetici, şurada profesör, şurada bilmem ne, şöyle güzel, şöyle sanatkar, böyle edalı, böyle etkili, böyle şu işte sertifikalar aldı, şunları yaptı, bunları yaptıdan abduhu'ya hicret etmemiz lazım. Peygamberimizin yolundan, izinden, kılavuzluğundan giderek, onun üsve-i hasene oluşu üzerinden giderek, peygamberimiz

Biz gibi önce Abduhu diye biliyor olmamız lazım. İşte bu da çok önemli hicretlerimizden birisidir. Cimrilikten cömertliğe hicret etmemiz lazım. Ben her şeyi bilirimden ben bir şey bilmiyorum'a hicret etmemiz lazım. Aşırı konuşmaktan, benim gibi gevezelikten dinlemeye, anlamaya, dingin olmaya, tenhada kalmaya hicret etmemiz lazım. Başarı odaklı olmaktan paylaşım ada odaklı olmaya, infak odaklı olmaya hicret etmemiz lazım. Kurtarıcı aramaktan vahye tutunmaya, yani Kur'an'daki kavramı biliyorsunuz, urvetül vuska diyor. Yani Allah urvetül vuska olarak Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fark-ı Kainat Efendimiz'i siracen münira olarak söylüyor, aydınlatan güneş olarak söylüyor. Sen hem siracen müniranın sahibisin, aydınlatan bir güneşin, bir nebin var, hem de urvetül vuskan var, yani sağlam bir kulpun var, tutunacağın, çıkacağın, o kuyudan çıkacağın sağlam bir kulpun var. Sen kurtarıcı arıyorsun. O sağlam kulpun, urvetül vuskanın dışında, üsve-i hasenenin dışında, siracen müniranın dışında bir şey arıyorsun, bir ışık arıyorsun, bir kulp arıyorsun ve onlar da genellikle yanlış çıkıyorlar, değil mi? Sana fakirliği öneriyorlar, oradaki hikmetleri anlatıyorlar ama kendileri zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Çocukları zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Sana 40 lokma 40 hırkma diyorlar, kendileri 1001 hırka ve 1001 lokmayla gidiyorlar. Yani bütün bunları göreceksin ve kurtarıcı aramaktan vazgeçeceksin. Eyvallah abi, teşekkür ederim Hamza abi. Dolayısıyla dostlar, haramdan helale bir hicretimizin olmalı. Bireycilikten, bireysellikten, ben bilirimden ferdiyete, kendini anlamaya, kendini kavramaya, şahsiyet oluşturmaya, bunu vahiyle yapmaya, bunu Efendimizle yapmaya, bunu Ehl-i Beyt'le yapmaya, bunu Eshab-ı Güzin Efendilerimizle yapmaya, bunu Medine ameli üzerinden yorumlayarak yapmaya bir yolculuğumuzun, bir ferdiyet yolculuğumuzun olması lazım. Başkalarını tecessüsten, başkalarının günahlarını, ayıplarını, kusurlarını aramaktan kendi günahlarımızı aramaya hicret etmemiz lazım. Başkalarının günahlarını aramaktan, kusurlarını bakmaktan, onları afişe etmekten, onları merak etmekten, onların dedikodusunu yapmaktan, herkesle onu bunu konuşmaktan, yanında kaldıktan sonra bırakarak kendine hicret, kendi kusurunu keşfetmeye hicret, kendi ayıbını keşfetmeye hicret, kendi yanlışını keşfetmeye hicret, kendi tembelliğini keşfetmeye hicret, kendi konforuna, lüksünü keşfetmeye, değil mi, hicret etmen lazım. Yani kendini keşfetmeye, kendi yanlışlarını teşhis etmeye, o yanlışları tutuklamaya ve kendi ruhunun tutukluluğuna son vermeye hicret etmen lazım. O zaman hicret olacak. Mesela retorikten manaya hicret etmemiz lazım. Yani böyle aforizmalar yapıyorsun, retorikler yapıyorsun, harika konuşuyorsun, misaller veriyorsun, duygulanımlara giriyorsun filan. Retorik var ama mana yok. Retorikler bizi kurtarmadı. Aforizmalar bizi kurtarmadı. Süslü laflar bizi kurtarmadı. Yüksek anlatımlar bizi kurtarmadı. Dolayısıyla retorikten, o süslü laflardan, o hitabet tekniklerinden, ki bunlar lazım olduğu gibi lazım ve kullanmak lazım, ama onlardan da manaya hicret etmemiz lazım. Hakikate hicret etmemiz lazım, değil mi? Kalabalıklardan tenhaya da hicret edebiliyor olmamız lazım. Tutkularımıza tutuklu olmaktan kurtulup özgür iradeye, hürriyete, istiklale, istikbale hicret etmemiz lazım. Dolayısıyla mevzu mühim. Kabalıktan, hoyratlıktan, cüretkarlıktan, kemalata, olgunluğa, anlayışa, müsamahaya hicret etmemiz lazım. Bütün bunlar efendim bir strateji işi, bir öngörü işi, bir tevilat hadis yapma işi, değil mi? Olayları yorumlama, istihbaratları kalbimizin, nefsimizden doğru istihbaratları zamanında alma, onları doğru bir şekilde değerlendirme, kalbimizi, ruhumuzu, imanımızı, ikrarımızı güvenli alana çekme. Hani o yangında ilk kurtarılacaklar var ya, onu öyle düşünün. Bunun için bir lojistik düşünme,
gibi stratejiye ihtiyacımız var. Hicreti düşünürken arkadaşlar, şu bu Muharrem'in ilk gününde bu düşünürken bunları da hesaba katarak düşünmek lazım geldiğini söyleyelim ve bugün de sorunuzdan veda ederek ayrılalım. Orhan Akalmaz'dan Arayı Arayı Bulsam izini eserini dinleteceğim. Bugünlük de bizden bu kadar. Muharrem'de böyle başladık. Hicretimiz makbul olsun. Hicretimiz makbul sayılsın. Doğru istikametlere, doğru yerlere, doğrularla beraber, sadıklarla beraber, sıddıklarla beraber hicret etmekliğimiz nasip olsun. Hicret olmayanları da hicretmiş gibi anlama cahilliğinden, anlama kusurundan da kurtulmaklığımız inşallah nasip olsun. Hicret etmediğimiz halde hicret etmişiz gibi bir hissiyata girmekten de kurtulmak inşallah nasip olsun. Gerçek hicretlere yürüyüşümüz nasip olsun. Muhabbete yürüyelim, sadakate yürüyelim, vefaya yürüyelim, anlayışa yürüyelim. Değil mi? Medine'ye, medeni olmaya yürüyelim. Güzelliklere yürüyelim, vahye yürüyelim, vahyin talebesi olmaya yürüyelim. Efendimizin vefalı, sadık bir ümmeti olmaya yürüyelim. Kerbela anlayışıyla yürüyelim. Ehl-i Beyt'e sahip çıkma anlayışıyla yürüyelim. Kendi kalbimize sahip çıkma anlayışıyla yürüyelim. Hicretimiz böyle olsun inşallah. Kur'an'dan mefcur olanlardan değil, Kur'an'a hicret edenlerden, peygamberimizden mefcur olanlardan değil, peygamberimize hicret edenlerden, iyiliklerden, güzelliklerden, hayırdan, hasenattan, ameli salihten ve iyi bilinenlerden, maruftan, mefcur olanlardan, sürülenlerden değil, bunlara hicret edenlerden inşallah olmaklığımız nasip olsun diyerek bayağı uzun bir dua gibi oldu ya. Hepinize hayır ve huzur diliyorum efendim. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ya selam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz,

hayata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda hira dağıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den

ne diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feerler.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Bana bir nihavet çal kemancı.
1: Radyo Üsküdar.
0: Şöyle inceden, derinden olsun. Biraz sonra akşam iner bu şehrin üstüne. Usuldan bir yağmur başlar sonra. Ne var ne yoksa dökülür ortaya bir bir. Umutlar, kederler, yüzleşmeler, inançlar ve aldatmalar. En beteri de aldatılmışlık olur, bilir misin? Hepsini hazmedersin de bir o dikilir karşına, yedi kollu canavar gibi. Bana bir nihavet çal kemancı. Şöyle inceden, derinden olsun. Her dokunuşun, bütün sözlerin ve ela gözlerin yalan olduğu an, martılar sessizce kaybolur ufukta. Sevda denen yalanın kahrolasıca gerçek yüzünü görürsün. İşte yağmur tam o anda başlar usul usul. Yavaşça kımıldar yüreğimdeki sancı. Ellerin telefonun tuşlarında, ne olur gel, bu gece gel, bu gece gel, bir daha gelme demek istersin. Bütün acıları kabullenerek, kalleşçe set çeker gururun önüne, yutkunamazsın. Gözlerini özlersin, en çok gözlerini. Bir de ağzını, sıcak, yumuşak, nefesin kesilir. Bin pişman olursun yaşadığına. Bir nihavent kemancı, bir nihavent çal, ne olursun. Çal da dursun bu zaman, çal da sussun bu deli gönül, çal da bitsin.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bu hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da

0: reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluk döneminde dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek, anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride o onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayat da yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Yani anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık, hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunun depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim, kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batı'daki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor. Böyle seçenekler öğretiyor. Yani bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin neredeyse. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi. 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyet uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk, Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Yani müthiş bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporoparietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar, gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor bölge. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor, büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor, müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçakla giderken bir fırtınaya düşersin, fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil
1: hocam,
0: mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanları için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak da tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

0: insanı anlamaya bir adım daha.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var, Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teheran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

O şehirde yine şarkılar söyleniyordur. Karşılık görmemiş sevgiler üstüne. Işıkları sönmüş odamda yarım kalmış şarkımı duyuyor musun? Beni sorarsan yine yapayalnızım. Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun? Boş kalan yastığımı başkası mı doldurmuş? Ellerini okşayan o yabancı kim? Öyle uzak bakma yüzüme. Seni artık yolundan döndürecek değilim. Ne o? Gözlerin dolmuş. Yoksa ağlıyor musun? 40 yılda bir olsun. Beni anıyor musun?

Özlediğin hayatı buldun mu bilmem. Gözlerinde hala hüzün var gibi. Işık yüzün gülmüyor. Anlat nedendir? Gene aşksız.

gene bomboş mu için? Niye ellerin soğuk? Yoksa üşüyor musun? Mutluluğun peşinden hala koşuyor musun? Kar mı yağdı güvendiğin

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk. Gönül dosta gider, gelmezem ayruk. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk. Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayruk. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayruk. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayruk. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayruk. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayruk. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayruk. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayruk. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayruk.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe.

0: var mezarında nice sahabe, garip halimize hışkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun çağla Müslüman, her sabah her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir, Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur, acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı, kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı, ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu ağla Müslüman.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey alemunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey alemunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığım, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen, ah sen 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen bulutlarım akına yaktığım sebebim, namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar, ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

içine. Bu da bir rivayettir. 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde. Dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp 3 gün 3 gece kan akan da, ben belki 1000 gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının. Benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen. 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığım sebebimi, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümü

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzin. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok. Sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni.

Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde "Bütün gözlüklülere hastayım ulan!" diye nara atmıştı. Neyse.

Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

Radyo Üsküdar.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları değilin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında biz

oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu Çamlı Bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, sesler.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alperenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi. Azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola. Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele. Her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık,

muhabbet meclisine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni şahın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sökün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi dur da öyle git. Madem gidiyorsun, burası son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığım yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü gör de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adımı andıkça ah çekeceksen, kabrime bir gonca gül dikeceksen, yaşatma.

0: Vur da öyle git. Vur da öyle git.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki, bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrisini aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmi.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdunda sen.

sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğindendir Asmina. Ben ki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara.

Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor. Sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor. Ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına. Bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma. Yanıyorum, farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda. Terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda. Seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde. Yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde. Gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdun divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucunda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdunda sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Denki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun ruhuma. Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Hava kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e, Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi? Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenemi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Kalbimin köşesinde bir meleksin, küçük masum bir kelebeksin. Ben seni nasıl sevmişim bilemedim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi,

Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Ahir yolcusuyum, uzundur yolum. Sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum. Azık torbası boş, fakir bir kulum. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Rabbime ezelde verilmiş sözüm, dönmüşüm sözümden, gaflette gözüm. Huzura çıkmaya kalmamış yüzüm. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Putlar pazarında satmışım dünü. Önümde çok çetin bir hesap günü. Almadan elime beraat hükmünü. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Kur'an'da mahşeri anlatır Settar. Yollar kıldan ince, kapılar çok dar. Cennet güzel ama cehennem de var. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe daha yok mu der. Bir ömür ağlasam bu ayet yeter. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. O gün gelir bölük bölük cümlesi. Sürülür ateşe nankör zümresi. Kur'an'da var ki bir Zümer suresi. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Yüce Rabbim kullarına duyurmuş. Çok ağlayıp az gülsünler buyurmuş. Vah ki gafletimi yüzüme vurmuş. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Son nefes kapımı çaldı çalacak. Yarın belki sınav bitmiş olacak. Korkarım karnede zayıf kalacak. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin, hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin, bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın, beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli, karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler, senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki, lakin yüreğini atmamalısın, beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: on my name.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Ta başı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyo kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciliğe, itliğe, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınla, ateş verip düneyini yaksınla, adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'na. İrecebe söyle hava zitmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymetli emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmusa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteyi düşünmeyeceğim. Bizim fabrikada bir Alman var Klaus. Çok iyi kardeşim olsun. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemek de sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlığa çıkıyor. Sırtını döneyiyor, burun dikeyiyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül kokçuk değil ya kardeş.

Bu Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyorlar. Yetmiyor polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Orada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, kuzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli başıyla. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın,

Zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Çoban Çeşmesi. Derinden derine ırmaklar çağlar. Uzaktan uzağa Çoban Çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu da Çoban Çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya Çoban Çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi, kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa Çoban Çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu, kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa Çoban Çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, ateşten kızaran bir gül ararda, gezer bağdan bağ Çoban Çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar, beyhude seslenir, beyhude çağlar, bir sola bir sağa Çoban Çeşmesi.
0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Daha dün küçük bir çocuktum, şefkat ve sevgiyle

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Gürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin

0: Radyo Üsküdar.
1: Bir konaklık zaman dünya insana. Demodemdir ki dostlarla güzeldir. Menzil uzak olmaz seven insana. Yolculuk yanında dostla güzeldir.

Dostlarla gidilen dost yolunda çile de sefa da bir güzel olur. Canlar bir oldukça canan uğruna canlar verilesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllere bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman bulur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

sweet love. Got my heart crushed. My heart can't take this.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Sevgili dinleyenler, başarılı olmak istiyorsanız, hayatta yalnız ve sevimsiz kalmanıza neden olan kötü eleştiriyi yapmamalısınız. Eleştirmek önemli, eleştirilmek de önemli. Ama eleştiri iki tarafı keskin bir kılıç. Eğer doğru kullanılırsa faydalı, yanlış kullanılırsa son derece zararlıdır. Sohbetimizde nasıl eleştirmemiz gerektiğini, eleştirirken hangi hususlara, hangi kurallara dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağız. Ama eleştirdiğimizde nelere neden olduğumuzu çok iyi görmemiz gerekiyor her şeyden önce. Herhangi bir insanı, herhangi bir arkadaşınızı, dostunuzu eleştirdiğinizde yaptığınız şey şudur: yanlışını yüzüne çarpıyorsunuz. Ama o yanlış size göre yanlıştır. Gerçekte yanlış mıdır? Yanlışını yüzüne çarptığınız insanın kendisine göre yanlış mıdır? Bu sorulara verilecek cevaplar farklı olabilir. Ama çok açık bir şekilde şunu biliyoruz: İnsanlar izzetlerinin, gururlarının, haysiyetlerinin ayaklar altına alınmasına asla tahammül edemezler. Eğer insanın yanlışını yüzüne çarparsanız, şundan emin olun ki mutlaka izzeti az veya çok, o insanların nefisleri, gururları az veya çok rencide olmuştur. Eleştiri yanlış yapıldığında, eleştirilen insan yanlışına delil bulmak için, yanlış olduğunu söylediğiniz hususun doğruluğunu kendisine en azından ispat edebilmek için çalışır, gayret gösterir. Dolayısıyla eğer gerçekten yanlış yapıyorsa, o yanlışta daha da inatlaşmasına, o yanlışın doğruluğunu ispat edebilmek için kendi zihninde elinden geldiğince çalışmasına neden olursunuz. Sonuç olarak, böyle bir davranışın sonucu olarak, o arkadaşınızın, o dostunuzun büsbütün batmasına yol açarsınız. Eleştirildiğinizde nasıl bir tepki gösterdiğinize dikkat edin. Sizin gösterdiğiniz tepkinin benzerlerini diğer insanların da göstereceğinden emin olabilirsiniz. İşte bu tepkilerden bir tanesi. Bir arkadaşınız sizi eleştiriyorsa kalbiniz kırılabilir ve çok büyük ihtimalle, %80 ihtimalle de mutlaka kalbiniz kırılır. Şu halde eleştirilen insanların da sizin bu eleştiriniz karşısında kalbinin kırılmasına, hatta bu kırgınlığın çok fazla miktarda büyüyerek nefrete dönüşmesine yol açarsınız ve böylece bir dosttan mahrum kalırsınız. Bir başka sonucu daha var kötü eleştirinin, yanlış eleştirinin. İnsanların cesaretinin kırılmasının önemli nedenlerinden bir tanesi. Çalışma şevkimizin alt üst olmasının ve başarımızın engellenmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi, bizi düzeltmeye çalışan, bizi mükemmelleştirmeye çalışan o kocaman, o yüksek, o yüce, o ulvi insanların eleştirileridir ne yazık ki. Elbette hepimiz yanlış yaparız ama yanlışlarımızı bilerek yapmıyoruz.

yapmıyoruz. Elbette istisna insanlar vardır. Bilerek, bilinçli bir şekilde kötülüğü, yanlışlığı, ahlaksızlığı yaymaya çalışan insanlar vardır. Sohbetimizin sonunda onların istisna olduğunu vurgulayacağız. Ama onun dışındaki insanların tamamı yanlış yapmamak için çırpınırlar. Hepimiz doğru yapmak için gayret gösteririz. Yaptığımız bir işin yanlış olduğunu biliyorsak, bunu çok iyi biliyorsak onu yapmaktan çekiniriz veyahut onu yapıyorsak ve kendimize engel olamıyorsak, kendimize engel olamadan yapıyorsak onu gizlemeye çalışırız. Çünkü ondan utanıyoruz. Çünkü o bizim yanlışımız. Onu hiç kimse bilmesin istiyoruz. Şu halde insanların yanlışlarını yüzlerine vurduğunuzda kendi sempatinizi ve sevimliliğinizi de kaybedeceksiniz. Sevimsiz insan, sempatik olmayan bir insan şeklinde algılanacaksınız. Eleştiriyi yanlış yapan insanların içerisine düşeceği bir başka handikap da, yüzleşecekleri bir başka risk de kendi kusurlarını görememe durumudur. Eleştiren insanlar çevrelerine bakan, daha çok çevrelerini gözlemleyen insandır. İnsanlar kendi hayatlarını, kendi davranışlarını çok iyi analiz edemiyorlar. Başkalarının herhangi bir davranışının kendi üzerlerindeki olumsuz etkisini bilerek derhal eleştirebiliyorlar. Derhal kendilerini savunabiliyorlar. Ama acaba kendilerinin yaptıklarının, sözleriyle, tutumlarıyla, duygularıyla, davranışlarıyla yaptıklarının çevrelerine ne tür etkiler oluşturduğunu analiz ediyorlar mı? Bunu yapmıyoruz genellikle ve eleştiren insanların, eleştiri hastalığına tutulan insanların neredeyse tamamına yakınının da içerisine düştüğü tuzak budur. Biliyorsunuz bizim en büyük örneğimiz, en büyük modelimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir kötülüğü gördüğünde, o kötülükleri kötülerken onları işlemiş olan insanların isimlerini ifşa etmiyor, tasrih etmiyor. İnsanlara ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar diye kötülüyor. Kimin yaptığını vurgulamaksızın, açığa çıkarmaksızın. Ama insanların bir kısmının da çok iyi davranışlar, çok iyi hareketler, eylemler ortaya koyduklarını gördüğünde de o insanları ismen ortaya koyarak, ismen tasrih ederek şu insan ne güzel yapmış diyor. Veyahut cennetlik bir insan görmek isteyen filanca kişinin yüzüne baksın diyor. İyilikleri açıkça ifade ediyor, ilan ediyor, bu şekilde yaygınlaştırıyor. Ama kötülükleri işleyenleri gizliyor. Açıkçası sevgili dinleyenler, eleştiri hastalığına tutulan insanların %80'inin amacı karşındaki insanı, eleştirdiği insanı rencide etmek, onun izzetini yaralamak ve bu suretle kendisini yükseltmektir, yüceltmektir. Kendi hatasızlığını, kendi kusursuzluğunu, kendi temizliğini, karşısındaki insanın hatalarını, kusurlarını veya kirliliklerini açığa çıkarmak suretiyle, onu yüzüne vurmak suretiyle bir şekilde arttırmaya çalışıyor. Ben senden iyi biliyorum demeye çalışıyor bir başka tabirle. Şu halde eğer amacınız eleştiren insanların azınlık grubunun yaptığı gibi bir hatayı düzeltmekse, bir yanlışı düzeltmekse, bir kusuru ortadan kaldırmaksa, bir iyiliğe neden olmaksa amacınız eleştirirken, o zaman bir kısım kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. 1. Hiç kimsenin huzurunda hiç kimseyi eleştirmemek. Eğer eleştirdiğiniz insana yönelttiğiniz o eleştiriyi yanında bir başka insan duyuyorsa olağanüstü büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu sizin başınıza da gelecektir. 2. kural. Eleştirecekseniz özel olarak, hususi olarak eleştiriyorsunuz ve eleştiriye başlamadan önce eleştireceğiniz kişiyi önce takdir ediyorsunuz. İyi yanlarını, sevdiğini, saygı duyduğunuz, gurur duyduğunuz, onur duyduğunuz olumlu yönlerini dile getiriyorsunuz. 3.
kendi kusurunuzu kendi

kendi yanlışınızı itiraf ediyorsunuz. Eğer kendi kusurunuzu karşınızdaki insanın huzurunda itiraf etme büyüklüğünü gösteriyorsanız, karşınızdaki kişi sizin samimi olduğunuzu, ihlaslı olduğunuzu, onun nefsini rencide etmek gibi bir niyetinizin olmadığını

0: bir yanlışın, sizin bilgi birikiminize göre yanlış olduğunu zannettiğiniz şeyin düzeltilmesini istediğinizi vurguluyorsunuz. Eğer böyle yaparsanız inanılmaz dostlar kazanırsınız. Eğer böyle yaparsanız insanlar eleştirilerinizden gerçekten olumlu anlamda etkilenir ve olumlu sonuçlar, mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Tabii ki eleştirinin bir istisnası var. Bazı insanlar var ki yüzlerine karşı veya gıyaplarında ne kadar şiddetli eleştirirseniz o kadar faydalı. Çünkü o insanların toplumdan tecrit edilmesi lazım. Onlar zehir zemberek olan insanlar. Onlar kötülüklerini gizlemeyen, yanlışlıklarından veya ahlaksızlıklarından utanmayan insanlar. Onlar zehir yaymaya çalışıyorlar topluma. Dolayısıyla böyle insanların sevimsizleştirilmesi gerekir. Onun dışında lütfen eleştirilerimizde çok dikkatli olalım. Hoşça kalın.
1: Yüksek Yetenek Muhammed Bozdağ.
2: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

2500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Hicreti anlayıp hicranını asumana salanlar. Güzelliklere yönelip çirkinlikleri ardında bırakanlar. Yolunu ve yönünü doğruluğa akortlayanlar. Merhaba. Merhaba.

Merhaba ey gönüllü, gönlünü gül bahçesine çevirenler. İhtiram edilen ay-ı Muharrem'e hürmet edenler. Hak yolunda hakikate yürüyenler, merhaba. Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim. Cümle yarana yürekten bir selam edelim.

Evet, cümle dostlara, cümle yarana selamlar olsun. Muhabbetin en kavisi olsun. En kucaklayıcısı, en sarmalayıcısı, en sımsıcağı olsun efendim. Selamlar, merhabalar. ...16 Haziran 2026 Salı gününden... ...Üsküdar Üniversitesi Radyosu... ...Radyo Üsküdar'dan... ...bendeniz Uğurcan Polat... ...merhabalar efendim. Muharrem orucunun başladığı... ...Muharrem ayının şu ilk gününde... ...hicretimiz nereye diye... ...kendimize, yüreğimize... ...aklımıza, yaşayışımıza... ...soracağız... Hazreti Peygamber Fahri Kainat Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Peki bizim hicretimiz nereye? Senin hicretin nereye? Yüce Rabbimizin yar olmasını, yardımcı olmasını, tevfikte bulunmasını, ihsanda, keremde bulunmasını niyaz ederek hepimizin kendimize doğru bir hicreti başlatması, bugün için bunu düşünmesi, tefekkür etmesi çok önemli efendim. Sözlüğe bakıldığı zaman hicret terk etmek anlamına geliyor. Yönünü doğruya doğrulttuğunda arkanı yanlışlara çevirmek anlamına geliyor. Biz hangi yanlışlara sırtımızı çevirip hangi doğrulara yönümüzü döndüğümüz konusu bugünün en önemli tefekkür konularından biri olsa gerek. Yine aynı şekilde hicret, terk etmek anlamıyla beraber ayrılmak gibi bir anlamı da var. Biz nelerden ayrılıyoruz ve nerelere koşuyoruz? Nereyi terk ediyoruz? Nereden ayrılıyoruz? İstikametimiz, kıblemiz ne yöne? İşte hicreti anlamaya çalıştığımız şu ayda, şu günlerde, hususen bugün de bunlar üzerinde tefekkür etmeye mecburiyetimiz var. Üzerimizde bir hak olarak duruyor efendim. Yine bilindiği gibi hicret ilgisini kesmek anlamına geliyor. Bir şeyden ilgimizi kestiğimizde başka bir yere ilgimizi gösteriyoruz. Yönümüzü döndüğümüzde başka bir yöne dönüyoruz. Arkamızı bir yere döndüğümüzde yönümüz bir yere dönmüş oluyor. Bir şeyi terk ettiğimizde bir yere yürüyoruz. Bir yerden ayrıldığımızda başka bir istikameti hedefliyoruz. Peki bu istikametler, bu yönelişler, bu kıble tayini nereye doğru? İlgisini kesmek anlamında düşündüğümüzde hicreti Muharrem'in bu ilk gününde acaba nelerden ilgimizi kesiyoruz ve nelere ilgimizi yönlendiriyoruz? Oraya doğru onları güdülemeye, götürmeye yönlendiriyoruz. Efendim, hicreti olanın hicranı olur. Hicranı olmayanların hicreti olmamış demektir. Hicranımız hangi yönde? Bizim çığlıklarımız, kaygılarımız, korkularımız, depresyonlarımız, endişelerimiz, korkularımız, rüyalarımıza giren kabuslarımız hangi yönde? Yani
neyin hicranını yaşıyoruz? Hicranını yaşadığımız şeyler ulaşmayı arzu ettiğimiz, kavuşmayı dilediğimiz iyilikler mi? Yoksa bizler kötülüğe doğru bir yolculuk yapıyoruz ve hicranımız oraya mı? Bedenimiz nereden nereye hicret ediyor? Bu meseleyi konuşmamız, üzerinde düşünmemiz ve bir çıkarımda, bir hükümde bulunmamız lazım. Kalbimiz nereye hicret ediyor? Kalbimiz neredeydi? Önce onu bir tespit etmemiz gerekir, bir teşhis etmemiz gerekir. Ardından bir kabulümüzün gelmesi gerekir. Evet, böyleyiz, buradayız. Ve şu acılar içerisindeyiz, şu haller içerisindeyiz, şu sıkıntılar içerisindeyiz dememiz lazım. Önce kalbimizin nerede olduğunu, hangi acıları, hangi çığlıkları attığını kabul etmemiz lazım. Teşhisten sonra ardından da istikameti düşünebiliriz. Evet, bedenimizin hicreti ne yöne? Kalbimizin hicreti hangi istikamete? Ve lisanımızın hicreti nereye? Bütün bunlar hicreti düşünmemiz gerekirken, düşünürken üzerinde mutabık kalmamız gereken, kendimizle mutabık kalmamız gereken önemli meselelerden birisi. Hicret konusu sadece bedenen bir yerden bir yere gitmek anlamını taşıyorsa bizim için orada bir eksik anlama, bir eksik idrak, bir eksik anlayış var demektir. Bugün biraz bunların üzerinde durmayı arzu ediyoruz. Bunu yapmaya çalışırken, başarmaya gayret ederken elbette Cenab-ı Hak'tan, Yüce Rabbimizden, Yaratıcımızdan yardım dilememiz lazım. Allah'ın yar olduğunu bilmemiz lazım. Yardımın ondan ancak gelebileceğini hesaba katıyor olmamız lazım. Başka bir yardımcımızın olmadığını, başka bir yardım edenimizin olmadığını kavramamız lazım. Dilerseniz şöyle başlayalım. Cem Karaca'dan Allah yar diye başlayalım. Allah yar ve yardımcımız olsun bu hicretimizde inşallah.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. 16 Haziran 2026 Salı gününden, Muharrem ayının ilk gününden hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, bir kere daha radyolarını yeni açmış olan dostlara selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. İhtiram edilen ay olan Muharrem ayının bereketi, feyzi, nuraniyeti inşallah kalplerimizde makes bulsun, akıllarımızda makes bulsun, ruhlarımızda karşılık bulsun ve biz bu ayın hürmetine hicretimizin nereye olduğuna ilişkin karar verebileceğimiz, teşhislerimizi, tespitlerimizi kararlılıkla yapabileceğimiz ve buradan harekette doğru istikamete hicretler yapabileceğimiz bir ay, bir tefekkür ayımız olsun inşallah.

Efendim hicret inanç uğruna yapılan biliyorsunuz zorunlu ülkenin, memleketini doğup büyüdüğün, kendini var ettiğin, aileni kurduğun, dünyaya geldiğin, içine doğduğun mekanı terk ederek başka bir yere gitmek demektir. Terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek gibi anlamları var, hicranı var. Hicreti olmayanın hicranı olmayacağını kabul etmemiz lazım. Bir hicranımız varsa bu bizim hicretimizdendir. Ama hicretimiz doğru bir yere mi, sağlıklı bir yerde mi? Hicranlarımız Cenab-ı Allah'ın manasına uygun mu? Efendimizin, Fahri Kainat Efendimizin duruşuna, öğrettiklerine uygun mu? Nerede hicranlarımız? Yoksa dünyevi hicranlarımız mı var? O sebeple kaygılardan, korkulardan, endişelerden, vesveselerden, depresyonlardan kurtulamıyor ve onun vaveylasını, onun hicranını mı yaşıyoruz? Yoksa daha iyi olma, daha güzel olma, daha doğru olma, daha istikametli olma, daha sağlıklı biçimde ilerleme, kendimizi aşma, kendimizi bulma, kainattan mana devşirme, anlam yükleme, kendimizin anlam üretmesi ifade edebileceğimiz bir başka çerçevede hicretimi yaşıyoruz. Bu mesele çok önemli. Hicretimiz nereye? Hazreti Peygamber'in hicreti olduğu gibi değerli dostlar, bütün peygamberanın, peygamberlerin aleyhisselam hicretleri var. Kur'an'a baktığımızda bunları göreceğiz. Yani hicreti olmayan neredeyse peygamber yok gibi. Genellikle de ne yazık ki kavimler kendi işlerinden gelen peygamberleri kabullenmekte, onun yolundan yürümekte zorlanıyorlar ve peygamberleri hicrete, göçe mecbur kılıyorlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamberi şehri terk etmeye, bulunduğu şehri terk etmeye zorlarsanız Cenab-ı Allah'ın sünnetullahı gereği bunu yapanların kendisiyle de bununla karşılaşacağı, bu durumla karşılaşacağı ifade ediliyor ve burada sünnetullah kavramı kullanılıyor. Bütün peygamberlerin hicreti neredeyse var. Kur'an'a baktığımızda bu ayrıntıları görüyoruz. Dolayısıyla hicret hayatın çok önemli bir gerçeği. Tabii bizim de mesela hani fiziki hicretlerimiz var. Geçinmekten dolayı, işte evlilikten dolayı, daha iyi imkanlara ulaşmaktan dolayı, tahsilden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı fiziki hicretlerimiz var. Ama burada kastettiğimiz hicret sadece fiziki hicretten ibaret değil. Bir mana hicretimiz, bir zihni hicretimiz, bir kültür hicretimiz olması gerekir. Hakikate bir hicretimizin olması gerekir. Düşüncede bir hicretimizin olması gerekir. Bütün bunları bugün konuşmaya çalışacağız. Eğer bu fiziksel hicretten, bedeni hicretten bir mana hicreti anlamı çıkartamazsak kendimiz için, o zaman mevzuyu eksik anlamış oluruz. Değerli dostlar, hicret strateji gerektiren bir durum, istihbarat gerektiren bir durum, lojistik ve tedarik gerektiren bir durum, jeopolitik tercihleri de içine alan bir durum, demografik entegrasyonu da hesaba katmayı gerektiren bir durum ve aynı zamanda diplomasiyi de icap ettiren bir durum. Aslında bedeni hicret dediğimiz fiziki hicreti düşünürken de bizler yeterince bir kavrayışla düşünmüyoruz. Peygamber Efendimizin aleyhisselam Mekke'den Medine'ye geldiğini düşünüyoruz. Bir işte mağara metaforumuz var. Oradaki işte güvercinler metaforumuz var. Ve ağ metaforumuz var. Onun dışında hicret dediğimizde karşılanması var tabii Efendimizin. Onun dışında hicret dediğimizde bugüne taşıyacağımız, bireysel hayatımıza taşıyacağımız, şuurumuza taşıyacağımız, zihinsel dünyamıza taşıyacağımız fazla bir şey çıkartamıyoruz bu buradan. Aslında esas bunları çıkarmamız lazım. Bugün biraz bunlar üzerinde konuşmak isteriz. Biliyorsunuz Kureyş'in suikast planı söz konusu ve bu suikast planını istihbarat eden

Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırtıyor ve bir şaşırtma taktiği yöntemi uyguluyor. Her gün bizim nefsimizin, şeytanlarımızın, mütecessim olmuş, bedenlenmiş, cisimlenmiş olan şeytanların imanımıza karşı saldırılarına, şirk oklarını atmalarına, değil mi? Nifak oklarını atmalarına, bizi Müslümanmış gibi kendimize hissettirerek aslında tam da tersi bir müşrik ahlakıyla yaşamaya yönlendiren, o böyle kalbimize atılıp uyuşturan, hipnotize eden o okların farkına varmak, bunun istihbaratını, yani gönlümüz, kalbimiz nefsimizden gelecek olan, şeytandan gelecek olan, nefisten gelecek olan o istihbaratı yaparak kendi kalbimizi, kendi ruhumuzun güvenliğini düşünerek, yani tevhidin güvenliğini düşünerek, muvahhid olmanın güvenliğini düşünerek sağlam bir imanla yaşayıp sağlam bir imanla göçmeyi düşünerek, bu güvenlik yöntemi açısından olaya bakarak ve kalbimizin, nefsimizden gelecek olan istihbaratları dikkate alıp bir çözüm bulması anlamında dikkatli olmamız gerekiyor. Yani burada bir strateji yapmamız icap ediyor. Çünkü Hazreti Peygamber bu bedeni hicretini yaparken Kureyşlilerden gelecek olan suikast haberini almıştı. Kureyşlilerden gelen o suikast haberi gibi acaba bizim gönlümüzün, ruhumuzun, inançlarımızın, akidelerimizin suikasta uğraması konusunda ne gibi istihbaratlar var? Kalbimiz istihbarat alabiliyor mu? Nefsimizin oyunlarına ilişkin istihbaratlar elde ediyor mu? Böyle bir güvenlik ciddiyetiyle bakıyor mu olaya, yoksa ne yaptığımız belli olmadan biraz öyle biraz böyle, biraz nefisten biraz gönülden, biraz Kur'an'dan biraz dünyadan filan gibi böyle yuvarlana yuvarlana, ne olduğu tam belli olmayan, şekli açığa çıkmayan öylesine bir hayat mı yaşıyoruz? Eğer öylesine bir hayat yaşıyorsak Hazreti Peygamber'in hicretindeki stratejiyi kavramamışız demektir. Onun istihbarat ve güvenliğe vermiş olduğu manayı kavrayamamışız demektir. Eğer bu güvenlik meselesini kavrayamazsak, buradaki kalbin nefisten, şeytandan istihbarat almasını, bir genel kurban gibi çalışması meselesini anlayamazsak, hicretten hayatımıza düşüreceğimiz izler çok az olacak. Hazreti Ali Efendimizin yatağa yatması ve orada hiçbir tereddüt, hiçbir kaygı yaşamadan Hazreti Peygamber'in öldürülme istihbaratı alınmış olmasına rağmen onun yatağına yatıyor olması ve burada İmam-ı Ali'nin, Hazreti Ali'nin en ufak bir tereddüt, en ufak bir kaygı, bir endişe, bir korku yaşamaması meselesi de çok önemli. Bunu da bir kenara yazmamız lazım. Bu hadiseyi mana bilimleri ihlasın tanımı olarak veriyorlar. Yani mana bilimlerinde ihlasın tanımı nedir diye sorduğumuzda, baktığımızda Hazreti Ali Efendimizin, Peygamber Efendimizin yatağına en minik bir kaygıyı bile düşünmeden yatıyor olması ve büyük bir güvenlik içerisinde, büyük bir huzur içerisinde Hazreti Peygamber'in kurtulmasını dileyerek kendisinin orada kaygısız bir biçimde yatıyor olmasıydı. Bu da bizim üzerinde düşünmemiz gereken hicretin önemli mesajlarından birisi. Efendim, biliyorsunuz hicret aynı zamanda bir işte kriz meselesidir. Bir istihbarat alınıyor, bir suikast istihbaratı alınıyor. Burada bir kriz var. Bu krizin yönlendirilmesi, bu krizin aşılması, daha doğrusu bu krizin yönetilmesi konusu çok önemli. İşte şirket yöneticileri, işte CEO'ları bunu çok iyi bilirler. Biz de burada buna bakmamız lazım. Yani bir kriz yönetebiliyor muyuz? Nefsimizle kalbimizin çatışmasında, şeytanla ruhumuzun çatışmasında mevzuya bir kriz yönetimi olarak bakabiliyor muyuz? Ve biz burada bir kriz yönetim meselesinde bir hünerimiz var mı? Bir marifetimiz var mı? Buna ilişkin bir deneyimimiz var mı? Müşahadelerimiz oldu mu? Bu krizi nasıl yönetiyoruz? Yani nefsimizle kalbimiz karşı karşıya geldiğinde,

ruhumuzla şeytan ve şeytanın adamları bir araya geldiğinde, hicret etmemiz lazım geldiğinde, orada bir karar vermemiz gerektiğinde ve bir kriz varsa ortada, bir suikast istihbaratı varsa, burada nasıl bir kriz yönetiyoruz? Kriz yöneticisi olmak bakımından da hicreti düşünmekte yarar var. Şimdi o kriz yönetiminde kendisinin takip edileceğini bilen Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselam aynı yoldan gittiğinde takip edileceğini ve kolaylıkla kendisine ulaşılabileceğini biliyor. Mekke'den Yesrib'e olan o yolculukta, o hicrette, takipte yakalanma meselesi var. Şimdi işte burada tam da Hazreti Peygamber stratejik bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Bir kriz yönetimi gerçekleştiriyor. Kriz yönetimini ele alıyor ve orada bir şaşırtmaca yapıyor. Mekke'den Medine'ye daha kestirme gidilebilecek yolları değil, daha dolambaçlı bir yolu tercih ederek kendisini arkasından takip edecekleri burada yanıltıyor ve Sevr mağarasına, bildiğiniz gibi, 3 gün beklemek üzere oraya gidiyor. Bu tam bir kriz yönetimi meselesidir. Hadiselere bir strateji ile yaklaşma meselesidir. Bir öngörü ile yaklaşma meselesi. Bütün bunlardan anlıyoruz ki biz hicreti düşünürken, hicreti anlamaya gayret ederken, hicreti tanımlarken, buradan kendi hicretimize çıkarımlar yapmaya çalışırken bunun bir strateji olduğunu, bunun bir kriz yönetimi olduğunu, bunun bir öngörü meselesi olduğunu, bu öngörüyü vahiden ve Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu olayları yorumlamaktan, yani Sûre-i Yusuf'ta geçen tevilat-ı ahadis yapmaktan geçtiğini, olayları kavramaktan, olayları yorumlamaktan ve buradan bir öngörü çıkarmaktan geçtiğini de anlıyor olmamız lazım. Yani hicreti anlatırken, hicreti dinlerken sadece işte o mağaradaki duygusal meseleleri anlatarak geçersek eğer, kendi hicretimize giden yolda kendimizi de tıkayabiliriz. Bu bir gerçek anlamda strateji meselesidir. Gerçek anlamda bir taktik meselesidir. Ve gerçek anlamda bir kriz yönetimi mevzusudur. Olaya bir de buradan bakmamız lazım. 3 günde alabileceği yolu, yol uzatarak 3 gün işte mağarada kalarak 8 günde, hatta bazıları 11 gün diyorlar, 13 gün diyorlar, 17 gün diyenler var. Başka bir rota çizerek, başka bir istikamete gidiyor ve Cenab-ı Allah'tan burada yardım diliyor tabii ki. Allah yar ve yardımcısı, birlikte gidiyorlar. Ama Hazreti Peygamber Hatem'in Nebi olmasına rağmen, son Nebi olmasına rağmen bütün fizik şartlara riayet ediyor. Bütün istihbarat şartlarına itibar ediyor. Bütün güvenlik yöntemlerini, önlemlerini almaya ve güvenlik yönetimine itibar ediyor. Lojistik tedariği konusuna itibar ediyor. Jeopolitik yola göre bir tercihte bulunuyor. Bir hesap yapıyor. Ve oradaki durumu düşünüyor. Öncesinden tedbir alıyor. Deve kiralıyor. Kendisine yol gösterecek olan bir murabba, bir yol göstericisi, bir izci kiralıyorlar ve yola böyle çıkıyorlar. Yani dolayısıyla dini anlarken, imanımızı anlarken, Hazreti Peygamber'i anlarken, hicreti anlamaya çalışırken, Hazreti Peygamber'in yaşadığı dünya şartlarının bütün gereklerini bir peygamber olarak yerine getirdiğini, bir peygamber olarak bunları yerine getirdiğini ve kulluk çizgisinde yaşamaya çalıştığını, bir tolerans beklemediğini, onun yani beşeri şartların dışında herhangi bir umut içerisinde olmadığını, o sadece kulluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Stratejisini yapıyor, istihbaratını değerlendiriyor, güvenlik yöntemi olarak bakıyor, bir CEO gibi kriz yönetimi yapıyor, lojistik tedariği yapıyor, yol güvenliğini sağlıyor, onları şaşırtacak eylemlere giriyor. Yani Hazreti Peygamber, ben son peygamberim, Hatem'in Nebi'yim, Adem'den Hatem'e olan gelen bütün peygamberlerin mananın, vahyin hamiliyim, temsilcisiyim, hafızıyım, mübelliğim diyerek Cenab-ı Allah'tan fiziki şartlara başvurmadan bir torpil beklemiyor. Yani ona güvenerek beni buradan hop alır, bir tayyi mekan yapabilir, bir tayyi zaman yapabilir demiyor. Hazreti Peygamber hicrette bütün beşeri şartlar

şartlara kulluğu gereği itibar ediyor ve bize burada da, yani bu hicrette de çok müthiş bir örneklik gösteriyor. Peygamber de olsanız yaşadığınız dünya şartlarına riayet edeceksiniz. Peygamber de olsanız yaşadığınız dünyanın bilgilerine itibar edeceksiniz. Yaşadığınız lojistiğe dikkat edeceksiniz. Yaşadığınız, aldığınız istihbaratları değerlendireceksiniz. Bunu bir güvenlik algısı ile, bir stratejiyle, bir öngörüyle, tevilat-ı ahadis hakkaniyetiyle, ciddiyetiyle yerine getireceksiniz. O zaman kulluğun gereğini yerine getirmiş olacaksınız. O zaman hicretin gereğini yerine getirmiş olacaksınız anlamında müthiş bir örnektir, müthiş bir rol modeldir, müthiş bir istikamet çizicidir, müthiş bir rehberdir, müthiş bir kılavuzdur. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını incelerken buradan da bakmamız lazım. Yani Hazreti Peygamber böylesine çetin bir meselede bir tayyi mekan yapmadığı halde biz böyle sevdiklerimizi, yücelttiklerimizi, ululaştırdıklarımızı, keramet yüklediklerimizi adamların haberi bile olmadan, haberi olsa kabul etmeyecekleri halde hop oradan oraya, oradan oraya götürmeye çalışıyoruz. Bu Hazreti Peygamber'in hicret hakikatine kalbimizle yaklaşamadığımızı, ruhumuzla yaklaşamadığımızı, mevzuyu çözemediğimizi, burada bir analitik eyleme, bir analitik düşünceye, bir fikre giremediğimizi ve torpille yaptığını anlıyoruz ki Hazreti Peygamber bunu yapmadı. Taif'te de yapmadı. Taşlanıyor olmasına rağmen yapmadı. Gündüzleri istirahatleri gecenin aydınlığında yine de ateş gibi olan o kum ve taşlara basarak giderken de bir tolerans beklemedi. Bir tayyi zaman, tayyi mekan beklemedi. Oradan oraya ışınlanmayı istemedi. Yaşadığı anın, yaşadığı zamanın, yaşadığı zeminin bütün gereklerini dikkate alarak ve onlarla mücadele ederek, beşeriyetini sonuna kadar kullanarak ilahi olan nübüvvet emrini yerine getirmeye çalıştı ki sadece hicret meselesinden bunu bile kavrasak başlı başına bir öğreti çıkarmış oluruz. Evet, çöl şartlarında hayatta kalmak için o güzergahın çok önceden planlanması gerekiyordu. Bunu Hazreti Peygamber yaptı. Hazreti Ebubekir develeri önceden hazırladı, satın aldı ya da işte kiraladı. Kızı Esma'ya mesele açıldı ve oraya herkesten gizli olarak ve ciddi bir görünmezlik içerisinde Hazreti Esma'nın erzak taşıması planlandı. Amir bin Füheyre de süt sağarak izleri kusursuz hale getirerek bir lojistik çalışması yaptılar. Tabii Şam yolları, ticaret yolları oluyor, konum meselesi var vesaire. Yani hicretin yapıldığı yerle ilgili jeopolitik tercihler var ama biz bugün hicretin bize düşen manası bakımından neler olabileceğine bakıyoruz. Oraya gittiler, muhacir oldular, hicret ettiler. Hicranlarını kalplerinde büyüttüler, kulluklarında eritmeye başladılar. Hicretin olmadan hicranın olmaz, hicranın varsa bir hicretin vardır demektir. Ama biz hicretimizi nersi yapıyoruz? Yani hicranımız, depresyonlarımız, vaveylalarımız, kaygılarımız nefsten, yani nefsin istediği yere hicret etmekten ve huzursuzluktan, mutlu olamamaktan mı kaynaklanıyor? Yoksa hicranımız daha iyi olma, daha güzel olma, daha doğru olma, daha fazla kulluk sınırında yaşamak için gayretimizden mi kaynaklanıyor sorusu da önümüzde ciddi bir şekilde cevaplanması gereken bir şekilde duruyor dostlar. Evet, Mekke'de 26 Safer'de Perşembe günü suikast kararı alınıyor. Bu istihbarat ediliyor. Bunu öğrenen Fahri Kainat Efendimiz o gece şehri terk ediyor ve ilk durağı olan Sevr Mağarası'na ulaşıyor. 27, 28, 29 Safer günlerinde de, yani cuma, cumartesi, pazara denk gelen günleri de mağarada geçiriyor. 1. Rebiülevvel günü pazartesi mağaradan çıkıyorlar. 8 Rebiülevvel'e göre de, yani genel bilinen bilgiye göre de Kuba'ya iniyorlar. 12 Rebiülevvel cuma günü de Medine'ye ulaşıyorlar. Bu işin fizik yanı. Fakat bizim hicretimiz nereye? Biz neleri terk ederek hicret ediyoruz? Biz nelerden ayrılarak hicret ediyoruz?

Biz nelerden ilgimizi keserek bir hicreti gerçekleştiriyoruz? Buradan çıkartacağımız mana nedir, ne olmalıdır? Bunun üzerine yoğunlaşalım. Sami Savni Özer'den bir Allahu Allah diyelim, Allah'tan yardım isteyerek devam edelim.

Tekrar selam radyolarını yeni açmış olan Instagram yayınımıza yeni gelmiş olan dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hicret konusu sadece tarihsel bir mesele değildir arkadaşlar. Bir şehirden başka bir şehire intikal etmek olarak sadece böyle tanımlayamayız. Böyle tanımlarsak bir tarihi dönemden, bir vakadan bahsetmiş oluruz ama hicretin hakikatine kendimiz hicret etmemiş oluruz. Hicretin hakikatine hicret ederek gerçek anlamda bir hicreti gerçekleştirmek isteyenler bunun üzerinde bir tefekkürü düşünmek zorundalar, stratejiyi düşünmek zorundalar, eylemliliği düşünmek zorundalar, öngörüyü düşünmek zorundalar, olayları okuma dediğimiz tevilat-ı hadis konusunu düşünmek zorundalar, aldıkları

burada bir manevi hicrete, hicretin manevi yönüne, ruhsal yönüne, değil mi, tefekkürî yönüne de bakıyor olmamız lazım ki Muharrem'i anlayalım, hicreti anlayalım, nerede durduğumuzu anlayalım, nereye yönelmemiz gerektiğini kavrayalım ve bunu bir kararlılıkla da inşallah yerine getirebilelim. Evet, hicretimiz nereye diye soralım. Hicretin nereye diye kendimize sual edelim. Bugün bu soru böyle zihnimizde dolaşsın, dursun. İhtiram edilen, hürmet edilen bu Muharrem ayında, ilerleyen günlerde tabii başka şeyler de konuşacağız. Bugün Muharrem orucunun birinci günü, tutanlara makbul olsun diyelim. Hicretin bizi memnun etmeyen, bizi mutlu kılmayan, bize huzur getirmeyen, bizi imanı tatmine götürmeyen, ikrarımızı güçlendirmeyen, Kur'an'da vahide sabitliğimizi sağlamayan, yani memnun olmadığımız, şikayet ettiğimiz, ruhumuzun muazzep olduğu, hicranlar ürettiği o olumsuz limandan, olumsuz kümeden, olumsuz haneden, olumsuzluklar içerisinden huzura doğru, ilme doğru, irfana doğru, hakikate doğru, bilmeye doğru, varmaya doğru gitmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla hicreti kendi başına bir bedensel yürüyüş gibi düşünürsek eğer, burada yanlış yapmış oluruz. Bu yanlışa düşmeyeceğimizi varsayıyorum. Bu yanlışa düşmeyelim. Yani düşmemeliyiz bu yanlışa. Diğer türlü sadece tarihi bir vakadan bahsetmiş oluruz. Tarihi bir olaydan bahsetmiş oluruz. Ama hicret bundan ibaret değil ki. Senin hicretin var mı? Varsa hicretin nereye? En son ne zaman hicret etmiştin? Ve bu hicretin nasıl gerçekleşti? Hangi malzemelerle gerçekleşti? Hangi bilgi malzemelerin vardı? Hangi düşünsel malzemelerin vardı? Araya neyi buldun? Hangi izin peşinden gittin? Ve seni nereye götürdü, nereye ulaştırdı? Bütün bunlar hicret meselesi söz konusu olduğunda aklımızdan çıkarmamamız gereken mevzular efendim. Evet, hicretimiz... Şu anda yok mu abi? Yavuz abi şu anda yok mu? Gelmiş olması gerekir diye umuyorum. Yayın bir gitti geldi çünkü. Evet değerli dostlar, hicretimiz kötülükten iyilik istikametine olmalı. Yani kötülüklerden iyiliklere doğru bir hicretimiz olması gerekir. Cehaletten anlayışa hicret etmemiz lazım. Müsamahaya hicret etmemiz lazım. Hilm haline, yumuşaklık haline hicret etmemiz lazım. Hicretimiz kötülükten iyiliğe olacak. Cehaletten anlayışa, müsamahaya, hilme olacak. Hicretimiz bize yanlış öğretilen bilgilerden doğruya olacak. Zihnimize kazınan ön yargılardan, ön bilgilerden vahyin gerçeğine olacak. Bize ezberletilen, ezberlemekte de marifet olarak anlatılan ama vahye uymayan, hakikate uymayan, kalbe uymayan, hayatın doğallığına, fıtriliğine uymayan ne varsa, akli olmaya uymayan, yani marufa uymayan ne varsa oradan doğruluğa, akliliğe, değil mi, rasyonelliğe, hayatın gerçeğine, insanların doğruluğuna, paylaşıma ve üleşmeye doğru bir hicretimizin olması lazım. Hicretin lafını edip de infak olmayan, paylaşımı olmayan, dostlarıyla muhabbetini paylaşmayan, maddi imkanını işte paylaşmayan, bilgisini paylaşmayan, varsa huzurunu paylaşmayan İnsanların hicret edebildiğini varsaymamız sadece bir varsayımdan ibaret kalır. Orhan abi selamlar. Dolayısıyla ezberlerimizden, o ön kabullerimizden, yani namaz hocasından

öğrendiklerimizden, köyün camisi, cami hocasından öğrendiklerimizden, büyük sahip öğrendiklerimizden, yani ezberlerini bize öğretenleri muhasebe ederek onlardan huzur bulmadığımızı, ruhumuzun onlardan tatmin olmadığını, hayatın doğallığına, akışına uymadığını görüp o yanlış temelleri kırıp o yanlışlardan, o ezberlerden, o ön kabullerden onları terk ederek yönümüzü gerçeğe, hakikate çevirdiğimizde işte o zaman gerçek anlamda hicreti anlamış olacağız ve kendimiz de hicreti yapanlardan inşallah olmuş olacağız. Dolayısıyla ezberlerden kurtulmadan, yanlışlardan kurtulmadan, ön kabullerden kurtulmadan, bizim ruhumuzu azaplar içinde bırakan bu durumlardan kurtulmadan, bu depresyonlardan kurtulmadan hicretimiz tamamlanmamış demektir. Çok çok eskilerden, Üsküdar FM zamanlarından değerli mesai arkadaşım İbrahim Karanfil de burada. İbrahim'cim selamlar. Efendim işte bu hicret malumattan ilme olan hicret olacak. Yani bilgiden ilme olan hicret olacak. Ben bilgiyle ilmi birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Malumat oradan buradan kulaktan duyma. Bilgi de işte Google bilgisi, işte bir şey okumuşsun, bir roman okumuşsun, birinden bir şey okumuşsun ama bağlantılarını bilmiyorsun, kaynaklarını bilmiyorsun, kaynağını bilmiyorsun, o bilginin nasıl üretildiğini bilmiyorsun, ona itiraz edenleri bilmiyorsun, reddiye yazanları bilmiyorsun, şerh yazanları bilmiyorsun. Yani bağlamlarını, bağlantılarını bilmiyorsun. Bilgi bu. Diğeri ise bir şey biliyorsun ama kime ait olduğunu da bilmiyorsun. Oradan bilgi bir sonraki aşama. İlim ise onlardan sonra gelen ve gelmesi gereken bambaşka bir aşama. Bir uzmanlık da diyebiliriz buna kısmen. Dolayısıyla bizler malumattan, bilgiden ilme de hicret etmemiz lazım. Bildiğimizi tam bilmemiz lazım. Bağlantılarını bilmemiz lazım. Kaynağını bilmemiz lazım. Yönünü bilmemiz lazım. İçerdiği manayı bilmemiz lazım. Başka bilgilerle olan bağlantılarını çözüyor olmamız lazım ki işte ilim buna diyoruz. İşte biz de o malumattan, bilgiden ilme hicret etmeliyiz. Kolay değil elbette. Nefsin arzularından, isteklerinden, hevasından, tutkularından Cenab-ı Allah'ın rızasına, insanların yararına, başkalarının faydasına doğru yol alacağız. Bir hicretimiz olacak. Nefsimizin arzuları değil, insanların ferahı. Nefsimizin arzuları, istekleri değil, insanların müreffeh olması, Allah'ın kullarının bu yeryüzünde rahat yaşaması, rızıklarına kolay ulaşması, hanelerinde huzur bulmaları, mutluluk üzere yaşamaları, üretmeleri, ürettiklerini insanlarla paylaşmalarını sağlayacak bir zeminde, bir düzlemde onlara yardım etmeyi de hicretten sayabiliriz. Yani nefsin arzularından Hakk'ın rızasına, Hakk'ın kullarının razı olduğu bir ortama, Hakk'ın kullarının rıza getireceği, mutlu olacağı, huzur bulacağı, müreffeh yaşayacağı zeminler oluşturmaya gayret etmek, tembellikten oraya gitmek, nefsin arzularından oraya gitmeyi de hicretin manevi yönlerinden sayabiliriz. Konya'da vaizimiz hocamız Hülya Anlar hocamız da geldi. Yanlışlarımız olursa düzeltir buradan. Efendim kibirden tevazuya bir hicretimizin olması lazım. Her şeyi ben bilirim, en iyi ben bilirim, her şeye ben layığım, sadece ben layığım, en çok ben layığım diyerek zihinsel olarak böyle kırmızı halılar serdirdiğimiz, kendimizi herkesten ve her şeyden üstün, farklı, meziyetli gördüğümüz o kibir halimizden, o ego balonu halimizden, o balonun içerisindeki değil mi o şeyi alarak o havayı bizi havalandıran, bizi büyüten, bizi kibire sokan o havayı oradan o balonun içerisinden ustalıkla çekerek tevazuya gidişimizi de hicretten saymalıyız ve bu hicreti hepimizin yapması gerekiyor. Yani ya bende hiç kibir yok demek çok sağlıklı olmayabilir. Hepimizde şöyle ya da böyle bir kibir var. Üstümüze sinmiş olan bir kibir var. Belki istemiyoruz ama sinmiş oluyor. Dolayısıyla o üstümüzdeki o kibri yıkamak, sabunlamak, Arap sabunu sürmek, keselemek gibi
Yani bunu fiziki olarak demiyorum.

tabii. Bir sürü yapmamız gereken durumlar var. O zaman o kibirden ancak kurtulabileceğiz. Kibrin o kadar çok çeşitleri var ki bir gün konuşmayı hak eder diye düşünüyorum. Yani bireysel olarak kibrimiz var, ırkımızdan dolayı kibrimiz var, mesleğimizden dolayı kibrimiz var, okuduğumuz okuldan dolayı kibrimiz var, bitirdiğimiz üniversiteden dolayı kibrimiz var. Hatta diplomamızda hangi hocanın imza attığıyla ilgili kibrimiz var, aldığımız sertifikalarla ilgili kibrimiz var, şöhretimizle ilgili kibrimiz var, bilinirliğimizle ilgili kibrimiz var, yazıp çizdiklerimizle ilgili kibrimiz var, benim 5 çocuğum var, kibrim var, işte ben filanın oğluyum kibri var, ben şu memleketliyim kibri var, ben şu cemaattenim, ben şu şeyhin müridiyim, ben şu cemaatin müntesibiyim kibrimiz var. Var oğlu var yani. Nereden baksan bir kibir var. Giyimimizde var, kuşamımızda var, takkemizde var, sarığımızda var. Yani haydarimizde var. Yani bir kibrimiz var. İşte bunları fark etmek de stratejidir işte. Bunları fark etmek de Hazreti Peygamber'in o muhteşem hicretindeki stratejiyi fark etmek demektir. Bunu istihbarat etmemiz lazım. Kibir, ruhumuzdaki kibri istihbarat edeceğiz. Yani nefsimizin o kibrini ruhumuz istihbarat edecek ki onunla ilişkili bir güvenlik alanı oluşturabilelim. Onunla ilgili bir strateji geliştirelim. Onunla ilgili bir lojistik tedariki yapabilelim. Evet. O da var bence abi. Ben hiçim mesela. Bir ara böyle hatlarda da yazmışlardı. O hiç meselesi de başka bir şey. Sen hiçsen, sen diye bir şeyin kalmaması lazım. Ben hiçim efendim diyor. Ben hiçim de aslında bir varlığı ifade etme biçimi, bir kibiri açığa çıkarma biçimi, hiç olan hiçliğinden haberdar olur mu? Galiba bir eren için anlatıyorlar. Bu Nakşiye'de var biliyorsunuz. Terki dünya, terki ukba, terki hes, terki dünya, terki ukba, terki hesdi, terki terk diye böyle bir silsile var. Umarım doğru hatırlamışımdır. İşte galiba Harun Reşit mürşidini bulmuş, dünyayı terk etmiş, tacı tahtı arkasında bırakmış, epeyce de yol almış seyri sülükte. Bugün efendisi onu suya göndermiş, çeşmeden su almaya. O sırada da çocuklara da demiş ki taşlayın. Çocuklar taşlamaya başlamışlar. Çocukları taşlamaya başlamışlar. O sırada böyle onlara bir dönmüş bakmış, bir şey söylememiş, bir küfür etmemiş, onların taşından korumamış, yeniden taşlamamış ama içinden ama demiş ben sultan olsaydım bunu yapamazdınız ya diye bir şey geçirmiş. İşte onun için derler ki örnek olarak dünyayı terk etmiş ama terk etme duygusunu terk edememiş henüz. Terk etmiş olduğunu terk edememiş. Yani o terk ettiğini biliyor. O terk ettiği şeyi terk ettiğini hala biliyor. Demek ki terki terk yapamamış. İşte onun için öyle diyorlar. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Terki de terk edebiliyor olmamız lazım. Evet, dediğin gibi ensesine bir şaplak yapıştırdığında, cebindeki bir parayı aldığında, elindeki tesbihi alıp geri vermediğinde ya da böyle hafiften bir eleştiri yaptığında bir bak bakalım hiçlikte hiç mi? O hiçlikte neler dolu? Çok doğru bir yere temas ettin abi. Evet, yani bir diplomasimizin, bir demografik yapımızın, bir jeopolitik durumumuzun yani manevi olarak bunları fark ederek hicreti gerçekleştirmemiz lazım. Bir kriz yönetimi yapmamız lazım. Hangi açılardan nefsimiz ruhumuzu taşlıyor? Hangi açılardan şeytanlarımız değil mi kalbimize oklar atıyor? Hangi açılardan küfür okları atılıyor? Hangi açılardan şirk okları atılıyor? Hangi açılardan nifak okları atılıyor? Kimler atıyor? Mesafeleri nedir? Atılan okun zehirleme şiddeti nedir? Nereye isabet ediyor? Bütün bunlar bir istihbaratı ve bir güvenlik algısını gerektiren bir şey. Yani bir şeye karar vereceğiz. Bir öngörüde bulunacağız. Bir tespitte bulunacağız. Onun için hicret dediğimiz şey öylesine lafla olan bir durum değil. Evet, Raşani Baba da burada. Muharrem ayında kutluyor. Muharrem orucu da mübarek olsun. Efendim, malumattan ilme, nefsin arzularından hakkın rızaya hicretimizin olması lazım. Mesela tembellikten gayrete hicret etmemiz lazım. Değil mi? Konfordan doğal şartlara herkese ait

Mevcut şartlara hicret etmemiz lazım. Bunu kolay kabul edebilir miyiz? Mesela şiddetli davranışlarından, öfkeli davranışlardan sakinliğe, sükunete, sekineye, sekinete hicret etmemiz lazım. Hadi yap bakalım. Hiç de öyle kolay olmuyor. Mesela anlayışsızlıktan empatiye hicret etmemiz lazım. Her şeye söyleniyoruz. Her şeye kızıyoruz. Ben buna layık değilim diyoruz. Bu bana nasıl yapılıyor? Bak burada hem kibir var hem başka şeyler var tabii anlayışsızlığın altında. Bütün bunları tahlil etmek, çözümlemek işte bir kriz yönetmeyi gerektiriyor. Neyi terk ettiğini ve nereye yönlendiğini bilmek gerekiyor. Yani bir hicret bilincinin olması gerekiyor. Bir yöneliş bilincinin, bir terk bilincinin olması gerekiyor. Bir terkler listemizin olması gerekiyor. Bir terkler fıkhımızın olması gerekiyor. Bir terkler önceliğimizin olması gerekiyor. Bütün bunlar bir strateji, bir istihbarat, bir öngörü, bir güvenlik. Neyi güvenli alana alacağız? Neleri güvenli alana alacağız? En çok bize ne taşlanıyor? Bütün bunlar çok çok önemli bir mesele. Şimdi mesela benim güvenlik alanına almam gerekenlerle diyelim ki Rahşani Baba'nın, Önder abinin, Hamza abinin, diğer dostların güvenlik alanına alacağı şeyler aynı olmayabilir. Yani hicret ettireceğimiz, kötülükten iyiliklere doğru hicret ettireceğimiz duygular birbirinden farklı olabilir. Sende hicret etmesi gereken A özellik olması gerekirken bende B özellik olabilir. Bunlar fark edebilir. Mühim olan bu değil zaten. Mühim olan burada bir hicret bilincine, bir şuuruna, bir hicret stratejisine, bir hicret anlayışına, bir hicret kavramına, bir hicret planlamasına uygun olup olmadığımız, buna yatkın olup olmadığımız meseleyi bu ölçüler içerisinde değerlendirip değerlendirmediğimiz meselesidir. Yoksa vaizlerin işte çok güzel anlatıyorlar, anlattıklarını dinleyerek, hislenerek bunu çözemeyiz. Yani o anlattıklarından bir bilgi edineceğiz. O anlattıklarından bir yol tarifi çıkartacağız. O anlattıklarından bir istikamet çıkartacağız. Bir kılavuz oluşturacağız değil mi? Bir navigasyon oluşturacağız. Kendi ruhumuzun, kendi kalbimizin bir nevi bir anlam haritasını çıkartacağız. Nerede anlam yoklukları var? Nerede anlam boşlukları var? Nerede anlam yanlışları var? Nerede yanlış anlam yüklemeleri var? Bütün bunları o haritada fark edip onları doğru yere sevk etmek, yanlışları oradan tahliye etmek, onlara terk ettirmek, yanlışlara hicret ettirmek, doğruları da oraya hicret ettirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Hicret meselesini, Muharrem meselesini anlamak istiyorsak bütün bunlara dikkat kesilmemiz lazım. Ciddiye almamız lazım. Olayları ciddiye almamız lazım. Kendimizi ciddiye almamız lazım. Kalbimizi ciddiye almamız lazım. Ruhumuzu ciddiye almamız lazım. Aklımızı ciddiye almamız lazım. Hayatı ciddiye almamız lazım. Biz bu hicretleri düşünmeden dünyadan hicret edebiliriz. Mesela dün bir genç oyuncu 35 yaşında sekteyi kalpten mesela dünyasını değişti. Herkes onu konuşuyor. Sokakta akşam yürürken duydum. Yani nasıl oldu, öyle oldu, böyle oldu. Yani hepimiz bu hicret meselesini bu dünyadan hicret etmeden, ahirete öteye kanatlanmadan çözmemiz lazım. Bir strateji geliştirmemiz lazım. Yoksa kalbimize yazık ederiz, ruhumuza yazık ederiz. Oturup kalkıyorsak, birlikte muhabbetleşiyorsak, birlikte birbirimizi seviyorsak, birbirimize değer veriyorsak, aynı muhabbet ortamında bulunuyorsak birbirimize hicret konusunda yardım etmemiz lazım. Birbirimize doğru dokunuşlarda bulunmamız lazım. Kulaklarımıza kar suyu kaçırmamız lazım. Maçtan konuş, siyasetten konuş, şiirden konuş, musikiden konuş. Tamam bunlar da güzel, ilgiliysen. Fakat bu hicreti de konuşmamız lazım değil mi? Bu hicret meselesini de konuşmamız lazım. Dün anlattığımız gibi o konuları konuşmamız lazım. Kelbela'yı konuşmamız lazım. Manayı konuşmamız lazım. Gözyaşımızı konuşmamız lazım. İşte neye arka döndüğümüzü, neyi terk ettiğimizi, nereden ayrıldığımızı, nereye yöneldiğimizi, nelerle yönlendiğimizi, hangi stratejiyle yönlendirdiğimizi, kiminle bunu yaptığımızı filan düşünmemiz lazım. Yani mevzu ciddi arkadaşlar. Yani böyle karambole getirebileceğimiz bir mesele değil bu hicret meselesi.
zulümden adalete mesela nasıl hicret edeceğiz? Burada Hazreti Hüseyin Efendimiz'i değil mi? Piştar edilmiş olacağız yani.

liderimiz olacak, Hazreti Hüseyin Efendimiz olacak. Yani zulümden adalete nasıl olacak? Zulümden adalete hep konuşuyorsun ama kendi özel dünyanda, kendi hayatında, bireysel ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde zulümden adalete doğru bir öncülük yaptın mı, bir şey yapabildin mi? Dolayısıyla bu mesele çok önemli. Dolayısıyla kibirden, yani tanrılıcılık, o en mühimi de bu yani. Şeyde Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana ile ilgili bir menakıp anlatırlar. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi soruyor üstadı Hazreti Şems'e. Hazreti Şems diyor ki buraya gelene kadar benden başka efendim kimleri irşad ettiniz diyor bu yolculukta. Hazreti Şems diyor ki kimseyi irşad etmedim Celaleddin diyor, ey Celaleddin. Buna şaşırıyor tabii Hazreti Mevlana, Hazreti Pir buna şaşırıyor. Aman efendim diyor, yani hani böylesine müthiş bir mürşitten, müthiş bir enerjiden, Şems yani güneş ışığını yayıyor. Böylesine bir Şems'ten, bir güneşten hani irşad olunmaması, insanların istifade etmemesi, yanlıştan doğruya hicret etmemesi, benlikten değil mi ferdiyete hicret etmemesi, şirkten tevhide hicret etmemesi, küfürden imana hicret etmemesi, kaçınganlıktan ikrara hicret etmemesi mümkün mü anlamında, aman efendim diyor. Bunun üzerine Hazreti Şems, Hazreti Pir, aşkın piri diyelim, şöyle diyor. Senden başka kul olana rastlamadım diyor Celaleddin. Hepsi tanrılaşmışlardı. Herkes uluhiyet peşindeydi. Bu çok ağır gelmişti bana, bunu öğrendiğimde, Haluk Nurbaki hocamdan dinlediğimde çok ağır gelmişti. Yani hepimiz küçük küçük tanrılarız. Hepimizin sevdikleri küçük küçük tanrılar. Cemaat liderlerimiz küçük küçük tanrılar bizim zihnimizde. Mürşitlerimiz küçük küçük tanrılar. Şairlerimiz, ozanlarımız, yöneticilerimiz zihnimize küçük küçük tanrılar, fark etmeden onlar kalbimizi istila ediyorlar. İşte bu, onları yerli yerine oturtmak da adalet demek, zulümden kurtulmak demek. Yani madem zulümden adalete hicret edeceğiz, her şeyi olması gerektiği yere çekmek, oturtmak, işte o zaman hicreti anlamış oluyorsun. Ona da zulüm etmiyorsun. Kendi tevhidi anlıyorsun. Allah'ı biliyorsun. Birlemeyi biliyorsun. Değil mi? Yani ihlasla bunu yapıyorsun. Süreyi ihlası hayatına şey yapıyorsun. Üzerine pislik yağmaktan böylece kurtarmış oluyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz böyle buyuruyor. Hani şirkin bulaşanların üzerine pislikler yağar diyor. İşte bunları hastalıklar olarak düşün, dertler olarak düşün, bir sürü belalar olarak düşün. İçinden çıkamadığımız, kıvrandığımız, bizi böyle hicranlara sevk eden şeyler olduğunu düşün. Eğer biz doğru yere hicret edebilmiş olsaydık, hicranlarımız depresyon şeklinde çıkmayacaktı. Daha fazla insana ulaşalım, daha doğru biçimde olalım, biraz daha kıvamımızı geliştirelim, kemalatımızı yükseltelim değil mi? Biraz daha rafine olalım, biraz daha iyi Müslüman olalım, biraz daha iyi mümin olalım, biraz daha iyi derviş olalım, biraz daha iyi aşık olalım, biraz daha iyi Kur'an talebesi olalım diyecektik. Vaveylamız buradan çıkacaktı. Hicranımız buradan çıkacaktı. Ama hicranımız nefsimizin bize verdiği eziyetlerden çıkıyor. Bu da bizim hicretimizi yapmadığımızı ya da yanlış yere hicret yaptığımızın belgesi, kanıtı. Evet değerli dostlar, gösterişten sadeliğe hicret etmemiz lazım. Hikayelerden, uydurma anlatımlardan vahye, vahyin talebesi olmaya hicret etmemiz lazım. Nebimize ilişkin mucizevi anlatımlardan doğruluklarını kabul ederek onun kulluk sırrına verdiği ehemmiyeti, kul diye başlayan ayetleri, bütün bunları hicret açısından düşüneceğiz ve kulluğa, peygamberimizin kulluğa, sürekli abduhu oluşuna bizim de hicret etmemiz lazım. Bizim de abduhu diyerek abduhu'ya hicret etmemiz lazım. Filanın oğlu, filan yerde yönetici, şurada profesör, şurada bilmem ne, şöyle güzel, şöyle sanatkar, böyle edalı, böyle etkili, böyle şu işte sertifikalar aldı, şunları yaptı, bunları yaptıdan abduhu'ya hicret etmemiz lazım. Peygamberimizin yolundan, izinden, kılavuzluğundan giderek, onun üsve-i hasene oluşu üzerinden giderek peygamberimiz gibi önce abduhu diyebiliyor olmamız lazım. İşte bu da çok önemli hicretlerimizden birisidir.
cimrilikten cömertliğe hicret etmemiz lazım. Ben her şeyi bilirimden ben bir şey bilmiyorum'a hicret etmemiz lazım. Aşırı konuşmaktan, benim gibi gevezelikten dinlemeye, anlamaya, dingin olmaya, tenhada kalmaya hicret etmemiz lazım. Başarı odaklı olmaktan paylaşım ada odaklı olmaya, infak odaklı olmaya hicret etmemiz lazım. Kurtarıcı aramaktan vahye tutunmaya, yani Kur'an'daki kavramı biliyorsunuz, urvetül vuska diyor. Yani Allah urvetül vuska olarak Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fark-ı Kainat Efendimiz'i siracen münira olarak söylüyor. Aydınlatan güneş olarak söylüyor. Sen hem siracen müniranın sahibisin, aydınlatan bir güneşin, bir nebin var, hem de urvetül vuskan var, yani sağlam bir kulpun var, tutunacağın, çıkacağın, o kuyudan çıkacağın sağlam bir kulpun var. Sen kurtarıcı arıyorsun. Urvetül vuskanın dışında, Üsve-i Hasene'nin dışında, Siracen Münira'nın dışında bir şey arıyorsun, bir ışık arıyorsun, bir kulp arıyorsun ve onlar da genellikle yanlış çıkıyorlar, değil mi? Sana fakirliği öneriyorlar, oradaki hikmetleri anlatıyorlar ama kendileri zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Çocukları o zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Sana 40 lokma 40 hırka diyorlar, kendileri 1001 hırka ve 1001 lokmayla gidiyorlar. Yani bütün bunları göreceksin ve kurtarıcı aramaktan vazgeçeceksin. Eyvallah abi, teşekkür ederim Hamza abi. Dolayısıyla dostlar, haramdan helale bir hicretimizin olmalı. Bireycilikten, bireysellikten, ben bilirimden ferdiyete, kendini anlamaya, kendini kavramaya, şahsiyet oluşturmaya, bunu vahiyle yapmaya, bunu Efendimizle yapmaya, bunu Ehl-i Beyt'le yapmaya, bunu Eshab-ı Güzin Efendilerimizle yapmaya, bunu Medine ameli üzerinden yorumlayarak yapmaya bir yolculuğumuzun, bir ferdiyet yolculuğumuzun olması lazım. Başkalarını tecessüsten, başkalarının günahlarını, ayıplarını, kusurlarını aramaktan kendi günahlarımızı aramaya hicret etmemiz lazım. Başkalarının günahlarını aramaktan, kusurlarını bakmaktan, onları afişe etmekten, onları merak etmekten, onların dedikodusunu yapmaktan, herkesle onu bunu konuşmaktan, yanında kaldıktan sonra bırakarak kendine hicret, kendi kusurunu keşfetmeye hicret, kendi ayıbını keşfetmeye hicret, kendi yanlışını keşfetmeye hicret, kendi tembelliğini keşfetmeye hicret, kendi konforuna, lüksünü keşfetmeye, değil mi, hicret etmen lazım. Yani kendini keşfetmeye, kendi yanlışlarını teşhis etmeye, o yanlışları tutuklamaya ve kendi ruhunun tutukluluğuna son vermeye hicret etmen lazım. O zaman hicret olacak. Mesela retorikten manaya hicret etmemiz lazım. Yani böyle aforizmalar yapıyorsun, retorikler yapıyorsun, harika konuşuyorsun, misaller veriyorsun, duygulanımlara giriyorsun filan. Retorik var ama mana yok. Retorikler bizi kurtarmadı. Aforizmalar bizi kurtarmadı. Süslü laflar bizi kurtarmadı. Yüksek anlatımlar bizi kurtarmadı. Dolayısıyla retorikten, o süslü laflardan, o hitabet tekniklerinden, ki bunlar lazım olduğu gibi lazım ve kullanmak lazım, ama onlardan da manaya hicret etmemiz lazım. Hakikate hicret etmemiz lazım, değil mi? Kalabalıklardan tenhaya da hicret edebiliyor olmamız lazım. Tutkularımıza tutuklu olmaktan kurtulup özgür iradeye, hürriyete, istiklale, istikbale hicret etmemiz lazım. Dolayısıyla mevzu mühim, kabalıktan, hoyratlıktan, cüretkarlıktan, kemalata, olgunluğa, anlayışa, müsamahaya hicret etmemiz lazım. Bütün bunlar efendim bir strateji işi, bir öngörü işi, bir tevilat-ı hadis yapma işi, değil mi? Olayları yorumlama, istihbaratları kalbimizin, nefsimizden doğru istihbaratları zamanında alma, onları doğru bir şekilde değerlendirme, kalbimizi, ruhumuzu, imanımızı, ikrarımızı güvenli alana çekme. Hani o yangına ilk kurtarılacaklar var ya, onu öyle düşünün. Bunun için bir lojistik düşünme gibi stratejiye ihtiyacımız var. Hicreti düşünürken arkadaşlar, şu bu Muharrem'in ilk gününde
bu düşünürken bunları da hesaba katarak düşünmek lazım geldiğini söyleyelim ve bugün de sorunuzdan veda ederek ayrılalım. Orhan Akalmaz'dan Arayı Arayı Bulsam İzini eserini dinleyelim.

Bugünlük de bizden bu kadar. Muharrem'de böyle başladık. Hicretimiz makbul olsun. Hicretimiz makbul sayılsın. Doğru istikametlere, doğru yerlere, doğrularla beraber, sadıklarla beraber, sıddıklarla beraber hicret etmekliğimiz nasip olsun. Hicret olmayanları da hicretmiş gibi anlama cahilliğinden, anlama kusurundan da kurtulmaklığımız inşallah nasip olsun. Hicret etmediğimiz halde hicret etmişiz gibi bir hissiyata girmekten de kurtulmak inşallah nasip olsun. Gerçek hicretlere yürüyüşümüz nasip olsun. Muhabbete yürüyelim, sadakate yürüyelim, vefaya yürüyelim, anlayışa yürüyelim. Değil mi? Medine'ye, medeni olmaya yürüyelim. Güzelliklere yürüyelim, vahye yürüyelim, vahyin talebesi olmaya yürüyelim. Efendimizin vefalı, sadık bir ümmeti olmaya yürüyelim. Kerbela anlayışıyla yürüyelim. Ehl-i Beyt'e sahip çıkma anlayışıyla yürüyelim. Kendi kalbimize sahip çıkma anlayışıyla yürüyelim. Hicretimiz böyle olsun inşallah. Kur'an'dan mehcur olanlardan değil, Kur'an'a hicret edenlerden, peygamberimizden mehcur olanlardan değil, peygamberimize hicret edenlerden, iyiliklerden, güzelliklerden, hayırdan, hasenattan, ameli salihten ve iyi bilinenlerden, maruftan, mehcur olanlardan, sürülenlerden değil, bunlara hicret edenlerden inşallah olmaklığımız nasip olsun diyerek bayağı uzun bir dua gibi oldu ya. Hepinize hayır ve huzur diliyorum efendim. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ya selam.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor.

güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yetişem aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollusun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde elin öpeceğim. Canım ana, kurban ana, ayran ana.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

togo maşinu çkombinap çofun tim kale Ben aşki mişi okir nuke Papulik na ibirtu khorone pek şuni Şuni otfana goyem otokez Na virvarit dimci Namso imcimdu İhi namso ibat Befez nakuti aşku inestortu Simendrashi memocet Oy, oy Muyapem soy tortu himlim

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi.

0: Ya elimi al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni, aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni, aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni, aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni, aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni, aşk neyledi.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.